şehrine düştü bir ateşe. Ateşe. Yeter etti sıtamkâre.

Miami.

Ben Tayfun Yönlü. Programımıza sözleri ve bestesi Nurullah Akçayır'a ait bir türküyle başlıyoruz. Aykut Aslan seslendiriyor. Biter bir gün.

Günaydın sevgili dinleyenler. Akdeniz'in batısından, TRT Antalya Radyosu'ndan en derin sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz hepinizi. Seher Yeli programımızla saat 7'ye kadar yine sizlerle beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın ve sunan ben.

Muzaffer Sarısözen'in Salih Dündar'dan derlediği Erzincan türküsünü Bedriye Alkan'ın sesinden, yorumundan sunuyoruz size. Keklik gibi kanadımı süzmedim.

Seher Yeli, Ekrem Güyer'den alınan bir İzmir türküsüyle devam ediyor. Mehmetcan Pelikoğlu seslendiriyor. Uzun da kavak dalında sallanıyor.

Aşık Daimi'den alınan bir türküyü Gülseren Erdağ'ın yorumundan dinleyeceğiz. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım, bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Göklere erişti feryadım ahım, bu da gelir, bu da geçer, ağlama.

Seher Yeli programımıza bir Kastamonu türküsüyle devam ediyoruz. Kaynak kişi Selami Aras, seslendiren Hale Gür. Karanfilim dağ başında.

Sevgili dinleyenler, Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan seslendik size. Programı hazırlayan Aslı Günaydın ve ben Tayfun Yönlü. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Son türkümüzü Ferhat Durmuş'tan dinliyoruz. Bu dünya bir yalan dünya. Hoşçakalınız.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni anayasayı gündemlerinin üst sıralarında tuttuklarını söyledi. İyi bir anayasa özlemi halen dinmedi. Demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcu dedi. Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü törenine katılan Erdoğan, reform iradelerinin ilk günkü gibi güçlü ve diri olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde İstanbul'da kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerle bölgesel meseleler ele alındı. Erdoğan, bölgedeki son gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerde belirsizlik devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Tahran'ın son teklifini kesinlikle kabul edilemez sözleriyle reddetti. İranlı ateşkesin yaşam destek ünitesine bağlı olduğunu söyleyen Trump, yaşama şansı %1 ifadesini kullandı. Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki kriz konusunda da özgürlük projesini yeniden başlatmayı düşündüğünü belirterek, operasyonun bu kez çok

daha sert olacağını söyledi. İran'dansa biz tüm seçeneklere hazırız mesajı geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump 14-15 Mayıs'ta Pekin'de olacak. Çin lideri Xi Jinping ile görüşecek iki lider, İran savaşından küresel ticarete birçok konuyu ele alacak. Ziyaret öncesi ABD Hazine Bakanlığı'nın duyurduğu yeni yaptırımlar da dikkat çekti. İran petrolünün Çin'e satışında rol oynadıkları gerekçesiyle 12 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulanacağı açıklandı. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında ilk duruşmanın 35. oturumu tamamlandı. 414 sanıklı davada son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay savunma yaptı. Alpay iddianamede örgüt yöneticisi olarak gösterilen Fatih Keleş'ten talimat alarak ihaleleri yönlendirmekle suçlanıyor. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor. İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj Anonim Şirketi üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik soruşturmada gözaltına alınan zanlılardan 12'si tutuklandı. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İzdoğa Anonim Şirketi'ne yönelik soruşturmada aralarında şirketin eski yöneticilerinin de bulunduğu 5 kişi nitelikli dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İzdoğa'nın eski yönetim kurulu başkanı Güven Ekenli, eski genel müdür Özkan Baturu da bulunuyor. Yeni haftada yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışları etkili olacak. Özellikle iç ve kuzey kesimlerde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sıcaklığın perşembe gününden itibaren iç ve batı bölgelerde düşerek mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Hantavirüs vakalarının görüldüğü yolcu gemisinde tahliyeler sona erdi. İspanya'da demirli gemiden inen bir ABD'li, bir İspanyol ve bir Fransız yolcunun testi pozitif çıktı. Hollanda'ya doğru yola çıkan gemide yalnızca mürettebattan 27 kişi kaldı. Soykırımcı İsrail, Filistinlileri hedef alan skandal idam yasasını uygulamaya hazırlanıyor. İsrail Meclisi, Filistinli esirlerin idam yoluyla öldürülmesine ve yargılamaların kamuya açık yapılmasına izin verecek yasa tasarısını onayladı. Suriye'deki iç karışıklıklar nedeniyle 12 yıldır ticari ve sivil geçişlere kapalı olan Şanlıurfa'daki Akçakale Gümrük Kapısı'ndan geçişler yeniden başlıyor. Akçakale'den Suriye'ye pasaporta giriş ve çıkış işlemleri bugünden itibaren yapılabilecek. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Türkü'de sabah.
1: Uyandığımız gün 12 Mayıs 2026 Salı. Günlerden haftanın ikinci gününü karşılıyoruz. Günaydın, mutlu sabahlar, merhaba diyelim sesimizin ulaştığı yurt içi ve yurt dışındaki dinleyenlerimize. İstanbul Radyosu'ndan yayındayız. Haftanın 7 günü olduğu üzere bugün de hepimiz için sağlıkla, huzurla, bereketle, iyilik ve güzelliklerle dolu geçireceğimiz yeni bir gün diliyoruz sizlere. Aynı zamanda programımız için de keyifli dakikalar olsun. Anadolu'nun zengin mirası Türk Halk Müziği'nin birbirinden güzel örneklerini dinleyeceksiniz. Hem TRT radyolarının kıymetli sanatçılarının seslendirmesi olduğu, yorumlamış olduğu hem de türkülere gönül veren isimlerden sizlere ulaştırmaya devam edeceğiz. Bu sabahta birbirinden güzel türkülerimizi. Programı sizler için Nuray Soy'dan hazırladı. Murat Daydemir sesimizi ulaştırıyor. Mikrofon başında ben varım, Pınar Kundakçı Temel. Bir kez daha hoş geldiniz diyelim ve bugünkü açılışımızı Kütahya'nın Hisarlı Ahmet'in türküsüyle yapalım. Derleme Yücel Paşmakçı'nın. Sanatçımız Cengiz Özkan hem çalıp hem de söylüyor. Elif dedim, B dedim, kız ben sana ne dedim, kuş kanadı kalem olsa yazılmaz benim derdim.

Sevgili Sabahat Aslan'ın sesinden bir semah dinlediniz. Sivas Divriği'nden Mahmut Erdal'dan Nida Tüfekçi'nin derlemiş olduğu türküydü. Yine dertli dertli iniliyorsun. Saatler 7.17'yi gösteriyor. Efendim yeni bir gün başlarken biz de her zaman olduğu gibi 7 haberlerinden hemen sonra sizlerle buluştuk. Bir kez daha radyolarını yana açan dinleyenlerimize günaydın, merhaba, hoş geldiniz diyelim. TRT Türkü'de sabah programı başladı. 3 saatlik yolculuğumuz içerisindeyiz. Şimdi sıradaki türkü için Nida Ateş'e kulak vereceğiz. Gönlümüzde, kulağımızda olan çok güzel ezgilerden biridir. O da Sivas Divriği'nin Tülük Köyü'nün türküsü. Mehmet Yüzgeç'ten Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Nida Ateş okuyor. Akşam olur karanlığa kalırsın, derin derin sevdalara dalarsın. Beni koyup yad ellere varırsan, sana zulüm, bana ölüm değil mi? Oy gelin, sevdalı gelin.

7.23 oldu saatimiz. Efendim devam ediyoruz. Anadolu'muzun ezgileri. O ezgilerden biri de şimdi Şanlıurfa yöresine ait. Dün sözünü vermiştik. Dinleyicimizin isteğiydi. İki bacı çıkmış takkadan bakar. Mustafa Aloğlu'ndan Yılmaz İpek'in derlediği türküydü. Şimdi sizlere sunalım Aysun Gültekin yorumuyla ve ardından yine dünden kalan isteklerimizden de Ahu Gözlüm türküsü. Onu da sizler için Hüseyin Turan seslendirsin.

0: yol durumu.
1: 12 Mayıs 2026 Salı günü itibariyle karayollarındaki son duruma bir bakıyoruz. İzmir-Çeşme otoyolunun 1 ile 9. kilometreleri arasında aydınlatma lambalarının bakım çalışması nedeniyle 16 Mayıs 2026 tarihine kadar gece 24 ile sabah 5 arasında Çeşme istikameti sol ve orta şerit trafiğe kapatılacak ve trafik akışı sağ şeritten sağlanacak. TAG otoyolu Mersin-Adana istikameti Mersin-Alın gişeleri ve Tarsus Organize Sanayi Bölgesi kavşağı arasında üst yapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Mersin-Adana istikameti trafiğe kapalı, bant aktarımı yapılarak trafik akışı Adana-Mersin istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Zonguldak il sınırı Mengen-Yeniçağ yolunda şev düzenlemesi ve taş duvar yapım çalışması nedeniyle Mengen-Yeniçağ gidiş istikametinde çalışma yapılan kesimde yolun bir şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Niksar-Reşadiye yolunun 12 ile 15. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle Reşadiye yönü ulaşıma kapalı, trafik Niksar yönünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Bulancak-Giresun-Espiye yolunun 54. kilometresinde bulunan Arı Durak Tüneli'nde yapılacak olan elektrik-elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 12 Mayıs 2026 günü yani bugün sabah 8 ile akşam 17 saatleri arasında bölünmüş yolun Giresun-Espiye yönündeki tüpünde ulaşım tek şeritten Giresun-Espiye yönündeki tüpü ise trafiğe kapatılacak ve ulaşım servis yolundan kontrollü olarak verilecek. Diyarbakır-Siverek yolunun 11 ile 16. kilometreleri arasında yol yapım çalışması var. Antalya-Isparta yolunun 34 ile 36. kilometreleri arasında da yine yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Ve Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı Devlet yolu, Dursunbey-Tavşanlı istikameti 17 ile 21. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle yol trafiğe kapatılarak trafik akışı Tavşanlı-Dursunbey istikametinden iki yönlü ve kontrollü şekilde sağlanıyor. Güvenli yolculuklar diliyoruz. Efendim bir kez daha iyi yolculuklar dileyelim yolda olan bütün dinleyenlerimize ve sıradaki türkümüz için İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Koromuz'a kulak verelim. Ankara'nın Genç Osman'dan Nida Tüfekçi'nin derlemiş olduğu türküsünde karpuz kestim yiyen yok, halin nedir diyen yok, yenile bir yar sevdim, gözün aydın diyen yok.

Aykut Aslan'dan bir türkü Demet'i sizlere sunduk efendim. Yörenin güzel ezgilerini sizler için seslendirdi. Saat 7.43'ü gösteriyor. İstanbul'dan yayınımız devam ediyor ve zaman yaklaşıyor saat 8'e. 8 sonrası sizin saatiniz, haftanın 7 günü olduğu üzere. Son 2 saatte isteklere göz atıyoruz efendim sizler. Dinlemek istediğiniz ya da ortak olmak istediğiniz, sevdiklerinize, yakınlarınıza armağan etmek istediğiniz güzel ezgileri ve yorumları bizlere bildiriyorsunuz. Biz de 8'den sonra sıraya alıyoruz ve sevdiklerinize, akrabalarınıza, ailenize armağan ediyoruz efendim. Birbirinden güzel ezgilerde buluşmak dileğiyle son iki saatte de diyelim. Ve şimdi Ege'nin, İzmir Bergama'nın türküsüne kulak verelim. Mehmet Ali Çevik yöre ekibinden derlemiş. Sizler için Selcan Kökçen Şahin söylüyor. Al basmadan donum var, suya giden yolum var. Al oğlan sevdiğini, bu dünyada ölüm var.

Sanatçılarımız İbrahim Cam ve Tülin Berbergil'i Rumeli'nin türküsünde dinledik. Osman Usta'dan Rüstem Avcı'nın derlediği türküydü. Zilli de maşa darbuka. Saat 7.53, zaman yaklaşıyor 8'e. 8 sonrası istekler saatinde buluşuyoruz diyelim. Ve şimdi Kırıkkale'nin o sevilen türküsüne kulak verelim. Ekrem Çelebi'den Işık Başel derlemiş. Sizler için sanatçımız Nursaç Doğan Işık söylüyor. Ayrıldım güler miyim, ayrılık diler miyim? Katlime ferman olsa da yar senden döner miyim?

0: Sanatçımız Saadet Yılmaz Bircan'ı Muzaffer Sarı Sözen'in derlemiş olduğu Malatya yöresinin türküsünde dinledik. Armud'u taşlayalım.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu, Trakya, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Kütahya, Diyarbakır, Batman, Siirt çevreleriyle Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış

geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizin beklenen hava sıcaklıkları şöyle tahmin raporuna göre: Çanakkale 23, İstanbul 24, Kırklareli 25, Sakarya 28, Afyonkarahisar 23, Denizli 30, İzmir 28, Muğla 25, Adana 27, Antalya 23, Burdur 26, Hatay 28, Ankara 22, Eskişehir 25, Konya 26, Nevşehir 21, Bolu 22, Kastamonu da 22, Düzce 27, Zonguldak 23, Amasya 26, Artvin 23, Samsun 21, Trabzon 19, Erzurum, Van 17, Kars 18, Malatya 26, Diyarbakır 27, Mardin ve Siirt 25, Şanlıurfa 29 derece.

Adana'nın türküsüyle, Adana Köprü başıyla, Ali Aktaş'ın yorumuyla ikinci saatimize, istekler zamanına da başlamış olduk efendim. Sizler programımızın başından bu yana sosyal medyadan Facebook, X, Twitter, Instagram'ın TRT Türkü sayfasına o kadar çok ileti gönderdiniz ki inşallah süreyi yetiştirebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz efendim ilginize. Hemen bugün Facebook'la başlayalım. Hangi dinleyenlerimizin iletilerini görüyoruz? Adnan Önem, Aydın Karacasu'dan selamlar, iyi yayınlar diliyoruz. Adana'dan Bilal Çam, selamlar, iyi yayınlar eşim Seyhan Hanım için. Türkülere ortak oluyorum. Neşet Usta'nın türkülerinden birini istemiştiniz. İlerleyen dakikalarda Neşet Usta'nın çok güzel ezgileri var. Sizlerle buluşturacağız efendim o yorumu. Serpil Demirci, günaydın, mutlu sabahlar. Kocaeli İzmit'ten sevgiler. Sait Bey Ankara'dan günaydın demiş. Hüseyin Erçolak Afyonkarahisar'dan dinleyicimizdir. Tarsus'tan Halil Gülşen, mutlu yayınlar diliyorum. Türkü dostlarına ve yayın ekibinize selamlar gönderiyorum. İzmir'den sevgilerimle iyi yayınlar demiş Gültekin Örücüler. Eskişehir'de yaşayan kardeşim Abdullah Örücülere armağan olsun. Giresun Tirebolu Ataköy'den Mevlüt Koç'un selamları var. Ahmet Dinçkan Tekirdağ'dan takipçimizdir. O da sıradaki türküyü istiyor. Mustafa Fenercioğlu, günaydın ekibim diye yazmış. Antalya'dan bizlerle birlikte. Serap Çölkuş'u da günaydın diyor. Muttalip Koçak Sinop Ayancık'tan. Soner Koç, asker ve polis kardeşlerime armağan olsun. İzmir Gazi Emir'den merhaba diyor dinleyicimiz. Bilecik Yeni Pazar'dan Cumhur Özcan yazdı. İzmir'den Savaş Özat'a TRT Türkü'de sabahı dinliyor. İstanbul'dan Leyla Çabuk, Hüseyin Şahin, Almanya Gelsenkirchen'den selamlar. Sıradaki türkü arkadaşlara armağan olsun, tebrikler demiş programımız için. İzmir'den Zehra Bıçakçı günaydın diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz. Efendim dediğimiz gibi Facebook, X, Twitter, Instagram'da TRT Türkü sayfasında pek çok dinleyicimizin mesajı var, iletisi var. Bir dinleyicimiz İskenderun'dan sevgili Meryem Dingil diyor ki bu programı dinlemek inanın insana huzur veriyor. Hoş geldiniz evimize. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Okyar Demiray Elazığ'dan dinleyicimiz, her zamanki gibi farklı, her zamanki gibi başarılısınız, kutluyoruz bu programı demişler. Demiray ailesine de çok teşekkür ediyoruz. Efendim Ahmet Özçelik bizim Mersin Erdemli'den dinleyicimizdir. Sırada şimdi Adile Kurt Karatepe'nin sesinden sunacağımız Kerkük Divanı var. Kendisinin istekte bulunduğu güzel türkülerimizden, ezgilerden biridir ve yorumdur. Ahmet Özçelik'e, Mersin Erdemli'ye ve ailesine de gönderelim. Kerkük Divanı ve Adile Kurt Karatepe.

Efendim, Güneydoğu Anadolu'dan, Doğu Anadolu'dan bir türkü Demet ile Halaylar'la sizlerle birlikteydi. Abdullah Polatçı sizler için seslendirdi. Bu türküleri saat 8.21'i gösteriyor. İstanbul'dan yayınımız sürüyor TRT Türkü'de. TRT Türkü'de sabah programındasınız. Aynı zamanda dinleyenlerimizin bir bölümü sosyal medyadan da bizlere ulaşıyorlar. Onlar kimler? Samsun İlk Adım'dan Halil Albayrak yazmış. Bugün geç kaldım, beni bağışlayın. Estağfurullah efendim, ne demek? TRT'nin sevilen sayılan ekibine en içten saygılar. Mümkünse Musa Eroğlu'nun sesinden bir türkü rica ediyorum. Efendim, zamanlamamıza bir bakalım, neden olmasın. Zeki Gül Kütahya Yoncalı'dan yazıyor. Rençber Hasan Özkay İstanbul Çekmeköy'den yazmış. Sıradaki türkümüze ortak edelim. Bir başka dinleyicimiz Refahiye'den Hacı Tosun Hikmet Ağcagöz arkadaşıma gelsin türkülerimiz. Aydın Sultan Hisar'dan bizi dinliyor İnan Kaya. Ali Atmaca yazmış, hayırlı sabahlar TRT Türkü ailesi. Samsun Çarşamba'dan her şey gönlünüzce olsun. Mahmut Üstündağ Isparta Yalvaç, Eskişehir Tuncel Erol, Osmaniye Fahri Özdemir, Hasan Gömeç Manisa Kara Ali, Davut Güleç Kayseri, Yusuf Öztürk Kayseri Develi, Osman Filizli İzmir Bayındır, Söğüt Ören Köyü ve Ali Yeşil Baş Elbistan'dan sıradaki türkümüzü seçen dinleyenlerimizden. Efendim, Cüneyt Bolat yazmış, Merzifon'dan günaydın, yayın ekibini en içten dileklerimizle selamlıyoruz. Tülin Aşık Kara Elmas Diyarı'ndan sevgiler türkü sevdalılarına, sıradaki türkü benden armağan olsun. Bir başka dinleyicimiz Erdal Öztürk Balıkesir'den, Bolu'dan Aykut Türk, yine bu dakikaları paylaştığımız kıymetli dinleyenlerimizden. Şimdi sıradaki türkü Diyarbakır'dan Bedri Aysel'den Adnan Ataman'ın derlemiş olduğu ezgi, Sema Kaya Doğan yorumuyla. Sinen beni yandırır, sözlerin inandırır, çekilecek dert değil, Mevlam sabırlar verir.

Efendim Musa Eroğlu'ndan Nalın Dilber türküsünü dinledik. Pek çok dinleyicimizin isteğiydi Musa Eroğlu'nun yorumları. Erdal Öztürk, Gürol Seçil Kara dün de istemişlerdi bir Musa Eroğlu yorumu dinleyebilir miyiz diye. Kendilerine armağan olsun dedik. İstanbul'dan yayınımız sürüyor. Tam 1,5 saat geride kalıyor. Saat 8.30'u gösterdi. İstanbul Radyosu'ndan canlı yayındayız. TRT Türkü'de sabah devam ediyor. Hemen Instagram'ın TRT

Türkü sayfasına bir dönelim. Murat Odabaşı bakın nasıl sesleniyor. İnsanın özüne dokunuşu, duyguları ayna tutan, kağıda dökülmemiş sözlerin, sazın telinden duyulan yankısıdır türküler. Doğumdan ölüme bu toprakların canlı hafızası, acıların dili, sevinçlerin en gür sesidir türküler. Günaydın kıymetli ekibinizi türkülerin sıcaklığıyla selamlıyorum. Bu toprakların en duru, en katıksız ve en besleyici değerleri türkülerin, her türünden seçkin örneklerinin yer aldığı, günümüzü şenlendiren, gönülleri mest eden bir programdan çok daha fazlası. TRT Türkü'de Sabah. Yapımdan yayına alıcılarımıza ulaşmasında emeği geçen siz güzide ekibimize sonsuz teşekkürleri sunuyorum. Emeklerinize, sesinize, nefesinize sağlık demiş Murat Odabaşı. Çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki türkülerimizi armağan olarak gönderiyoruz. Ve sevgili Şengül Ekinci Antalya Kemer'den yazıyor. 6.30'dan itibaren radyom açık ancak yine biraz fırsat bulamadım demiş. Programınız harika başladı. Repertuar her zamanki gibi muhteşem. Sevgili yapımcımız Nuray Soydan'ın seçtikleri bugün sizlere ulaşıyor efendim programımızda. Emeği geçen herkesin eline yüreğine sağlık diye seslenmiş Şengül Ekinci. Çok teşekkür ediyoruz. Ankara'dan Osman İnan. Özgür Aldemir Mersin'den yazıyor. Şükrü Tahran, hayırlı yayınlar, hayırlı sabahlar. Konya Bozkır, Karaca Ardıç Mahallesi'nden. Berlin'den İsmail Yalabık merhaba demiş. İlhami Uyar Kocaeli Darıca'dan. Selahattin Özdemir, Niksar Yeşilkaya'dan. Alparslan Cantürk, Giresun Espiye Şehit Sezgin Burak Cantürk Ortaokulu'ndan. Tüm TRT Türkü dostlarına, yayın ekibine sevgiler diyor. Efendim Buğra Tekdemir, gönül dostu TRT Türkü, Bayburt'tan kucak dolusu selamlar. Güne sizinle başlamak bizler için bir gelenek. Sizlerden ricam, tüm Bayburtlular ve memleket hasreti çeken hemşehrilerim için güzel bir Bayburt türküsü çalmamız. İşimiz gücümüz rast gitsin, hayırlı sabahlar demiş Buğra Bey. Teşekkür ediyoruz efendim, zamanımıza bakalım. Ve daha sonrasında sunalım sizlere bir Bayburt türküsü. Ahmet Uzal İzmir Buca'dan takipçimiz, Yozgat Akdağ Madeni'ndeki bacanağı ve ailesi için istiyor. Selahattin ve Yıldız Erzi çifti Adana'dan, Emin Akgün Manisa Salihli Yağbasan'dan, Adnan Tığ Giresun Espiye'den, İsmail Yetişken Karabük Safranbolu'dan, Seydi Kemer'den Bayram Gökçen, abi, ablası ve eniştesi için istiyor. Teslime Tacar ve Osman Tacar çiftine de gidecek türkümüz. Aladağ Eğner Köyü'nden Mustafa Çatlakkaya, yollarda, bahçede, bağda bizleri dinleyen TRT dostlarımıza selamlar. Kayseri Karakimse'den İsmet Bey, Ağrı Tutak Bayındır Köyü'nden Şair Korali, Hasan Güçlü Konya Kulu'dan Müjgan Kızılkaya, merhaba sevgili TRT Türkü ailem diye sesleniyor. Nerede, kimler dinliyorsa sıradaki türkü onlara armağan olsun. Acıbayam Kelekçi'den Hatice Ünal, Müşteba Karamanoğlu Muğla'dan, Balıkesir Edremit'ten dinleyicimiz Yaşar Tandoğan, sizin seslenişinizle ve ekibiyle hazırladıkları türkülerle güne başlamak o kadar güzel ki teşekkürler demiş. Biz teşekkür ediyoruz Yaşar Bey'e. Haydar Korkmaz, Sarıyer'den Biricik Eşim için bir türkü çalar mısınız diyor. Fahri Özdemir Osmaniye'den, Gileboru Vatanı Gemerek'ten merhaba demiş Ahmet ve Nurhan Kılıç çifti. Yunus Şenocak Denizli'den, Edirne'den Gülten Kaymak, Özcan Gönen de sıradaki türküyü istiyor, bizi dinleyen herkese gelsin demişler. Bir Kars türküsüyle programımız sürecek. Aşık Murat Çobanoğlu, Aşık Eşref Taşlıova'dan Nida Tüfekçi'nin derlemiş olduğu türküyü Azize Gürses seslendirecek. Akşamdı, ezan vakti.

Efendim gurbette yaşayan Bayburtlulara bir türkü isteğinde bulunmuştu dinleyicimiz. Kendilerine gönderdik: "Ey gül dalı gül dalı, oldum sana sevdalı. Gördüğüm günden beri sinem aşkınla dağlı." Zakir Peksert ve Binali Selman'dan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir Bayburt türküsüydü. Saatler 8.43'ü gösteriyor. İstanbul Radyosu'ndan beraberliğimiz devam ediyor. Şimdi efendim gelecek olan türkümüzle birlikte Artvin'den yola çıkacağız ve şöyle bir Karadeniz turu yapacağız. Kimlere armağan ediyoruz? Bu arada sevgili Şengül ikinci teşekkür iletisi paylaşmış. Biz teşekkür ediyoruz kendisine. Başka hangi dinleyicilerimizle beraberiz? Emine Atamer bizim Trabzon'dan dinleyicimizdir. Özellikle Karadeniz türküleri size de gelsin. Güneş kadar parlak, çiçekler kadar renkli bir gün olsun dileğini de paylaşıyor Emine Hanım. Serkan Alkan Sivas Koyulhisar'dan güneşli bir günden tüm dinleyicilerimize hayırlı sabahlar demiş. Ankara'dan Tekin Koluçolak, Osmaniye Kadirli Durmuş Sofular köyünde yaşayan annem Döne Koluçolak ve tüm köylülerimize armağanımız olsun sizin türküleriniz diyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Selamlarımızla armağan ediyoruz. Diyarbakır'dan Barış Kılıçkalp Ergani'den yazıyor. TRT Türkü aileme kucak dolusu selamlar ve sevgiler. Ailem, çocuklarım Beren ve Azam, eşim Özlem'e armağan olsun. Halil Zeybek, başta Zeybek ailesi olmak üzere tüm TRT Türkü dinleyenlerine armağanımız olsun. Kütahya'dan sevgiler. Kahramanmaraş'tan Fatih Çelebi, Mevlüt Koç iyi yayınlar diyor. Ve Zeki Gülde Kütahya'dan yine beraberliğimizi paylaşan dinleyenlerimiz. Pek çok dinleyicimiz sosyal medya üzerinden de ulaşıyor. Facebook, X, Twitter, Instagram. TRT Türkü sayfası sizlerin efendim. Belki bugün ilk kez dinliyorsunuz programımızı, sizler için açıklayalım kısaca. Biz haftanın 7 günü sabah 7-10 arası İstanbul Radyosu'ndan canlı yayındayız. Programımızın son 2 saatini istekler bölümüne ayırıyoruz. Sosyal medya kullanıyorsanız, imkanınız da varsa yazabilirsiniz efendim isteğinizi ya da sevdiklerinize, yakınlarınıza ortak etmek istediğiniz, armağan etmek istediğiniz türkülerimizi, repertuarımızda yer alan birbirinden güzel türküleri. İstanbul Pendik'ten Salih Akova beraberliğimizi paylaşıyor. Nusret Tiryaki Samsun Yakakent Kozköy'den yazmış. İzmir Bayındır'dan sesleniyor Bülent Çalış. Diyor ki hayırlı sabahlar ve bir dost yüreği pencerenize konan bir minik serçeyi, sevgiyle uzatılan bir eli geri çevirmeyin diye de yazmış dizelerini. İbrahim Kabaoğlu güzel bir Ayvalık sabahından merhaba. Manisa Merkez Bostanlar Köyü'nden Metin Titiz, köyümüze bir türkü bekliyoruz diyor. Ve Enver Çetin Portakal'ın başkenti Finike'den merhaba, eşim Şengül Çetin ve tüm türkü ailesine gelsin güzel ezgiler. Şimdi dediğimiz gibi Artvin'den bir giriş yapıyoruz Karadeniz'e. Muzaffer Sarı Sözen'in Artvinli Hasan Çıtak'tan derlediği türküyü dinleyeceğiz. Bulutlar oynar oynaşır felekte, ardından Bülent Aslan Trabzon Maçka'nın türküsüyle sizlerle olacak ve sonrasında da Giresun Görele'ye geçeceğiz ve Ünal Sofuoğlu "Ah Kabaklar" diyecek İbrahim Can'ın derlemesinde.

Bir kelime, bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Denizli Tavas yöresine ait. Yağar yağmur, yer yaş olur türküsünde geçen kirse ve Avrupa sözcükleri. Yağmur yağar kirsesine, Avrupa dökmüş ensesine, ben bilirim yar sesini diyor türkümüz. Burada geçen kirse kelimesi Türk Dil Kurumu derleme sözlüğüne göre kilise demektir. Avrupa dökmüş ensesine derken de bir saç modelini anlatır. Batılılaşmanın arttığı tanzimattan sonra Türkler kılık kıyafet ve saç modellerinde Avrupa tarzına yönelmeye başladılar. Kadınlar alınlarına kâkül düşürdüler, erkeklerse saçlarını uzatıp yandan ve ortadan taradılar. İşte bu saç modellerine Avrupa adı verildi. Türkümüze de bu değişimin yansıması düşmüştür. Şimdi zabıtçı Mehmet Oral'dan derlenen bu türküyü Erol Köker'den dinliyoruz. Yağar yağmur, yer yaş olur.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Bir kelime
2: bir türkü.
3: Saat 10.
4: Haberler.
3: Haberleri veriyoruz, spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni anayasayı gündemlerinin üst sıralarında tuttuklarını söyledi. İyi bir anayasa özlemi halen dinmedi, demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcu dedi. Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü törenine katılan Erdoğan, reform iradelerinin ilk günkü gibi güçlü ve diri olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde İstanbul'da kabul etti. Görüşmede Erdoğan, bölgedeki son gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini vurguladı. Üretim ve ihracatı artırmak amacıyla yaklaşık 30 milyar liralık vergi gelirinden feragat edilecek yeni teşvik paketi Meclis Genel Kurulu gündeminde. Borç yapılandırma sınırının güncellenmesiyle artık şirketler 1 milyon liraya kadar teminatsız taksit avantajından yararlanabilecek. Devlete borcu olan şirketlerin kullanabileceği azami taksit süresi 72 aya çıkarılacak. İstanbul merkezi 35 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi, 108 şüpheli gözaltına alındı. Yasa dışı bahis siteleriyle bu sitelerin reklamını yapan 5000'in üzerinde internet adresine erişim engeli getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Bakanlığımızla İçişleri Bakanlığımız arasındaki güçlü eşgüdüm ve koordinasyon, suç odaklarına karşı verdiğimiz mücadelenin en büyük teminatıdır, dedi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor. İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj Anonim Şirketi üzerinden ihalelere fesat karıştırdığı iddialarına yönelik soruşturmada gözaltına alınan zanlılardan 12'si tutuklandı. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İzdoğa Anonim Şirketi'ne yönelik soruşturmada aralarında şirketin eski yöneticilerinin de bulunduğu 5 kişi nitelikli dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında İzdoğa'nın eski yönetim kurulu başkanı Güven Ekenli, eski genel müdür Özkan Baturu da bulunuyor. Yeni haftada yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle iç ve kuzey kesimlerde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklığın perşembe gününden itibaren iç ve batı bölgelerde düşerek mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerde belirsizlik devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Tahran'ın son teklifini kesinlikle kabul edilemez sözleriyle reddetti. İran'la ateşkesin yaşam destek ünitesine bağlı olduğunu söyleyen Trump, yaşama şansı %1 ifadesini kullandı. Trump, Hürmüz Boğazı'nda

Daki kriz konusunda da özgürlük projesini yeniden başlatmayı düşündüğünü belirterek operasyonun bu kez çok daha sert olacağını söyledi. İran'dansa biz bütün seçeneklere hazırız mesajı geldi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırıyor, 4 Filistinli daha katledildi. Gazze'de Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana 800'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. İşgalci İsrail Filistinlilere ait mülkleri de yıkıyor, Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 40 dükkan yıkıldı. Hantavirüs vakalarının görüldüğü yolcu gemisinde tahliyeler sona erdi. İspanya'da demirli gemiden inen bir ABD'li, bir İspanyol ve bir Fransız yolcunun testi pozitif çıktı. Hollanda'ya doğru yola çıkan gemide mürettebattan yalnızca 27 kişi kaldı. Suriye'deki iç karışıklıklar nedeniyle 12 yıldır ticari ve sivil geçişlere kapalı olan Şanlıurfa'daki Akçakale Gümrük Kapısı'ndan geçişler yeniden başlıyor. Akçakale'den Suriye'ye pasaportla giriş ve çıkış işlemleri bugünden itibaren yapılabilecek. Haberleri dinlediniz.

Günaydınlar. TRT Türk'ü çalışanlarına ve TRT Türk'ü dinleyenlerine günaydınlar diliyorum. Ben Mehmet Akburak, Adana'dan sesleniyorum. Benim bir isteğim olacak. Bağlamam var 3 telli. Bu türküyü TRT Türk çalışanlarına armağan olsun. Ayrıca sevdiklerime ve yanımda servis arkadaşım Hasan Akyıldız'a armağan ediyorum. Saygılarımla, sevgilerimle Allah'a emanet olun.

Merhaba değerli dinleyenler, Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan Yurttan Sesler programı ile sizlerleyiz. Programı hazırlayan Levent Çelik, Tonmeister Levent Kent, Stüdyo Teknik Görevlisi Tolga Önbaş ve mikrofon başında ben Mücella Karada. Bir radyo klasiği olan Yurttan Sesler topluluğundan birbirinden güzel türküler dinleyeceksiniz. Hoş geldiniz radyolarınızın başına. Sevgili dinleyiciler, bugün programımıza Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarından oluşan topluluğumuzun icra edeceği birbirine bağlı iki türküyle başlıyoruz. İlk olarak Muzaffer Sarı Sözen'in Çorum yöresinden derlediği türküyü dinleyeceğiz. Bağdat ellerinden gelen durnalar, durnalar ne haber yardan ne haber? Şimdi benim yârim gözün sürmeler, durnalar ne haber yardan? Ne haber ey? Ve bu türküye bağlı olarak bir Erzincan yöresinden Aşık Daimi türküsü dinleyeceğiz koromuzdan. Ey Şahin bakışlım, bülbül avazım, bir eli kadehli, bir eli sazım. İşte ben gidiyorum, kal ahu gözüm, ne sen beni unut, ne de ben seni.

Yurttan Sesler'de beraberliğimiz, solistimiz Esra Er Ekinci'den dinleyeceğimiz türküyle sürüyor. Ömür defterimde sayfa azaldı. Kara gözlüm, yıllar önce neredeydin? Dert çoğaldı, gayri kervan yol aldı. Ahu gözlüm, yıllar önce neredeydin?

Erciyes'ten duman kalktı, herkes harmanına koptu. Yalnızım kurban olayım, evimi başıma yıktı. Kırıkkale yöresinden Hacı Taşan'ın kaynaklık ettiği bu türküyü sanatçımız Mustafa Kemal Şimşek'in sazı ve sesinden dinliyoruz.

Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki Yurttan Sesler programı solistimiz Ahmet Tuzlu'dan dinleyeceğimiz, şefimiz Ali Haydar Gül'ün derleyerek repertuarımıza kazandırdığı Telafer türküsüyle devam ediyor. Dağda harman olur mu? Bege ferman olur mu? Ben yandım, küle döndüm, kule derman olur mu?

Efendim, Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programı Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki topluluğumuzun icra edeceği Seyfi Doğanay'dan alınan türküyle devam ediyor. Güz mü geldi rengin soluk, ne tez yaprak döktün ömrüm, hep ağlarsın boynun bükük, gözyaşın derya mı ömrüm?

değerli dinleyenler, Yurttan Sesler'de şimdi de solistimiz Mesut Şimşek'ten dinleyeceğimiz Sivas yöresinden Muzaffer Şahin'den alınan bir türkü var. Arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzünü. Hak nasip eylese görsem yüzünü, ey sevdiğim gönül arzular seni.

Şef Ali Haydar Gül yönetimindeki Yurttan Sesler programı solistimiz Didem Dilara Duman'ın seslendireceği Azerbaycan ellerinden Huşenk Azeroğlu'ndan alınan türküyle devam ediyor. Ay gözümün ışığı, gül yüzlü göçek kızım, evimin yar aşığı, ömrüme bezek kızım.

0: Değerli dinleyenler, Yurttan Sesler'in ilk yıllarından itibaren başlayan, artık bir gelenek halini alan aşıkları, ozanları ve mahalli icracıları konuk ettiğimiz bölümümüzde bugün Ali İhsan Erdoğan'ı ağırlıyoruz. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Sayın Erdoğan, daha önce de sizi konuk etmiştik ama dinleyicilerimiz arasında sizinle bugün ilk kez tanışacaklar için sizden rica edelim. Lütfen kendinizi tanıtır mısınız? Ne zaman halk müziğine ilginiz başladı? Nasıl bir ortamda başladı?
1: Efendim, şöyle söyleyeyim. Müzikle beş elimiz bağlama tuttu, başladım. Amcam, biraderim bunlar güzel çalıp söylerlerdi. Fakat benim tutuk bir yaşantım vardı. Serbest yanlarında çalamazdım, söyleyemezdim ki ta 24 yaşına kadar, askerden gelene kadar benim saz çalıp keman çaldığımı, keman da çalarım biraz, bilmezlerdi. Ta bu 24 yaşında TRT'nin açmış olduğu amatör sesler sınavında radyoyu kazanınca demişler, ya bu ne zaman öğrendi de ne zaman çaldı söylüyor bu. Bu gayri dayanamam türküsünü, Ali Oğlu türküsünü, işte o zaman Bir Taş Attım Alaca türküleriyle burada kayıt yapıldı. Öylelikle çaldık,
0: herkes öğrendi.
1: Söyledik. Ama ben oda kültüründen yetiştim. Odamız vardı, dedemlerin, çok köylüler toplanır, civar köylerden gelirler, aşıklar gelir. Onları dinleye dinleye bize içimizde bir üfte oluştu. Öylelikle işte örf adeti yürütmeye, tanımaya, tanıtmaya devam ettik. Aynı zamanda ben 1974'te ozanların kurulduğunda yönetimdeydik. Orada üyeydim. Halen de daha üyeyim. Müzik Eserleri bu meslek birliği mesabın üyesiyim. Hatta oradan da bir, geçen sene bir ödül verdiler. 35 yıllık üye olduğumuz için. Böylelikle bu müziğe parasal yönüyle değil de bir hobi mi diyeyim artık, böyle bir
0: gönül verdiniz. Gönül sizin verdik için, evet, o şekilde profesyonel devam bir yani. Meslekten ziyade bir yolculuk. Şimdi sizden güzel bir türkü dinleyelim. Bu türkünün anonsunu da sizden rica edelim. Sonra biraz daha sohbet edeceğiz.
1: Vallahi çok eskiden efkarlandığımız zaman söylediğimiz bir türkü vardı. O aklıma geldi. Dedim bu hep gayri dayanamam falan söylüyor, değişik olsun diye. Oradan başlayayım ben.
0: Peki.

0: Teşekkür ederim.
1: Aşık Ali İhsan Erdoğan stüdyomuzda Ankara Radyosu'nun çatısı altında. Efendim, köy odasından başlayan ve bugüne kadar ulaşan bu müzik yolculuğunuzda Ankara Radyosu'nun da bir yeri olmalı. Hangi usta isimlerle karşılaştınız? Bize anlatabilir

0: Yüceğiniz özel anılar var mı?
1: Vallahi özel anılar bitmez. Anılar çok. Burada rahmetli Nedi Açıkçı, Mustafa Gici Yetmez, Ali Can zamanındaydı işte. Gelir giderdik, onlar sağ olsunlar iltifat ederlerdi, ikram ederlerdi bizlere. Her konuda yardımcı olurlardı. Anılar bu
0: saymakla bitmez.
1: Köy çocuklarının şeyinden bu TRT'ye geldikten sonra bu türkülere film teklifleri de gelmişti. Bu gayri dayanamam 74'lü yıllarda. O zaman evet.
0: Peki efendim, ikinci ve son türkümüze geçmeden önce halk ozanlığının günümüzde hala gençler arasında da bir karşılığı olduğunu, onların da ilgisini çektiğini söyleyebilir misiniz? Var mı bu konuda sizinle temasa geçenler, merak
1: Ben
0: edenler?
1: zaten Halk Ozanların Derneği'nde üyeyim. Herkesle aynı bura gibi arkadaşız. Yıllarca bağlantımız var. Halen devam ediyor.
0: Ne güzel.
1: Müzikle kopmadım. Şu anda da markette işlerimiz var. Emekliyim. Uğur Önder'in çaldığı kemanlardan da yapıyorum. Boş durmuyorum yani.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz size ve yine sizden dinleyelim sıradaki türkümüzün
1: Evet.
0: anonsunu.
1: Gene bir çok eski bir türkü. Bu da Seyrani'ye ait. Değirmen taşının ince ununu seçip kepeğinde neler varmış. Bunu söyleyeceğim.
0: Peki.

0: Teşekkür ederim.
1: Ali İhsan Erdoğan, çok teşekkür ediyoruz efendim. Sazınız, sözünüz hiç eksilmesin. Ben tekrar buluşmak ederim. Dileğiyle.
0: Sağ olun.
1: Evet, Yurttan Sesler'de şimdi de solistimiz Özlem Üngör'den türküler dinleyeceğiz. İlk olarak Bir Yol Havası seslendirecek sanatçı, ardından Trabzon yöresinden Yusuf Cemal Keskin'den alınan türküyü dinleyeceğiz sanatçımızdan. Of Çaykara yolları, ben bilirim onları, kız yatsam kollarına, uyusam uykuları.

Sevgili dinleyenler, Şef Ali Aydar Gül yönetiminde Ankara Radyosu Yurttan Sesler Topluluğu'nun birbirinden güzel türküler seslendirdiği beraberliğimizin sonuna geldik. Programı hazırlayan Levent Çelik, Tolmaçlar Levent Kent, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş ve ben Mücella Karada. Bu güzel türküleri icra eden kıymetli saz sanatçılarımız, bağlamalarda Hüseyin Ceylan, Sadi Pirkoca ve Metin Altun, kavalda Hüseyin Geçer, Meyve Balaban'da Baran Aşık, Tarda Murat Akçay, Kabak Kemane'de Uğur Önü, kemençede Volkan Karaoğlu, basta Mevlüt Güler ve ritim sazlarda Suat Kuş ve Cemil Altun. Bugün size korumuzdan dinleyeceğimiz bir türküyle veda ediyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle diyoruz efendim. Hoşçakalın.

0: sesler.
1: Saat 12.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz, spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni anayasayı gündemlerinin üst sıralarında tuttuklarını söyledi. İyi bir anayasa özlemi halen dinmedi, demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcu dedi. Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü törenine katılan Erdoğan,

reform iradelerinin ilk günkü gibi güçlü ve diri olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Matilde İstanbul'da kabul etti. Görüşmede Erdoğan, bölgedeki son gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin jeopolitik önemini bir kez daha gösterdiğini vurguladı. Üretim ve ihracatı artırmak amacıyla yaklaşık 30 milyar liralık vergi gelirinden feragat edilecek yeni teşvik paketi Meclis Genel Kurulu gündeminde. Borç yapılandırma sınırının güncellenmesiyle artık şirketler 1 milyon liraya kadar teminatsız taksit avantajından yararlanabilecek. Devlete borcu olan şirketlerin kullanabileceği azami taksit süresi 72 aya çıkarılacak. Kamu borçlarının 72 taksitle ödenmesine yönelik düzenlemede temel kriter ödeme iradesi olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, borçların yapılandırılması sürecinde enflasyonun belirleyici olacağını vurguladı. Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişinin siyasi casusluk suçlamasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı. Bugünkü duruşmada Merdan Yanardağ ve Necati Özkan'ın savunma yapması bekleniyor. Sanıklar 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarına ilişkin davada karar duruşması başladı. Belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Karan'ın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 43 sanık hakkında mahkemenin karar vermesi bekleniyor. İstanbul merkezli 35 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 108 şüpheli gözaltına alındı. Yasa dışı bahis siteleriyle bu sitelerin reklamını yapan 5000'in üzerinde internet adresine erişim engeli getirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Bakanlığımızla İçişleri Bakanlığımız arasındaki güçlü eş güdüm ve koordinasyon, suç odaklarına karşı verdiğimiz mücadelenin en büyük teminatıdır, dedi. Yeni haftada yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışları etkili olacak. Özellikle iç ve kuzey kesimlerde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklığın perşembe gününden itibaren iç ve batı bölgelerde düşerek mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerde belirsizlik devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Tahran'ın son teklifini kesinlikle kabul edilemez sözleriyle reddetti. İran'la ateşkesin yaşam destek ünitesine bağlı olduğunu söyleyen Trump, yaşama şansı %1 ifadesini kullandı. Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki kriz konusunda da özgürlük projesini yeniden başlatmayı düşündüğünü belirterek, operasyonun bu kez çok daha sert olacağını söyledi. İran'dansa biz bütün seçeneklere hazırız mesajı geldi. 40 ülkenin savunma bakanları Hürmüz Boğazı krizi için bir araya geliyor. İngiltere ve Fransa'nın düzenleyeceği çevrim içi toplantıda Hürmüz Boğazı'nda ticaret akışını sağlamaya yönelik askeri planlar ele alınacak. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırıyor, 4 Filistinli daha katledildi. Gazze'de Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bu yana 800'den fazla Filistinli hayatını kaybetti. İşgalci İsrail, Filistinlilere ait mülkleri de yıkıyor. Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 40 dükkan yıkıldı. Brüksel, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi toplantısına ev sahipliği yapıyor. Toplantıda Ukrayna ve Orta Doğu'daki durumla Avrupa Birliği savunmasının ele alınması bekleniyor. Suriye'deki iç karışıklıklar nedeniyle 12 yıldır ticari ve sivil geçişlere kapalı olan Şanlıurfa'daki Akçakale Gümrük Kapısı'ndan geçişler yeniden başlıyor. Akçakale'den Suriye'ye pasaportla giriş ve çıkış işlemleri bugünden itibaren yapılabilecek. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, İzmir Radyosu stüdyolarından sevgiyle selamlıyoruz sizleri. Yine bize bizi anlatan, sevincimize, hüznümüze ortak olan türkülerimizi paylaşacağız sizlerle. Türkülerle gün ortası başlıyor. Programı hazırlayan Özgür Yardımcı, teknik yönetmenimiz Gülden Acar ve ben Leyla Köselerli saat başına kadar gönlünüzden geçenlere bugün de ses olmaya çalışacağız. Programa Sevda Naktiyok'un seslendireceği Hediye Karadağ Aktaş'tan alınan Kayseri yöresinden bir türküyle başlıyoruz. Değirmen yan ağacı, çift gezer iki bacı.

Efendim, Türküler Ligi'nin ortasına bir Ege türküsüyle devam ediyoruz. Şimdi de Süleyman Uğur'dan alınan Denizli Acıpayam Gümüş yöresinden bir türkü. Solistimiz Oğuz Doğan Cengiz seslendiriyor. Ak entari giyme dedim giymişsin, yakasını oyma dedim oymuşsun.

Türkülerle gün ortasında şimdi de Azerbaycan diyarına uzanıyoruz. Sıradaki sanatçımız Murat Aldemir. Bağında üzüm kaldı, yemedik gözüm kaldı adlı türküyü seslendiriyor.

Adem Bayraktar'dan alınan bir Rumeli türküsüyle yayınımız devam ediyor değerli dinleyenler. Çeşme başında yârimi beklerim, yar gelmezse derdime dert eklerim diyoruz. Bircan Pullukçuoğlu'nun sesinden dinliyoruz.

Sırada Kazım Eşkiriz'den alınan bir güzel Azerbaycan türküsü daha var değerli dinleyiciler. Bu kez Zafer Yıldız'ın sesinden dinliyoruz. Bu dağda ceyran gezer, tellerin darar gezer.

Türkülerle gün ortasında bu kez Urfa'ya, Urfalı Balak'tan alınan Şanlıurfa yöresinden bir türküyle yayınımıza devam ediyoruz. Münevver Özdemir'i dinliyoruz şimdi de. Dağdır yar dağdır, sinemde yar dağdır.

Türkülerle gün ortasında bir Urfa türküsü daha dinliyoruz. Bu kez Aziz Çekirge'den alınan türkümüzü Hüsamettin Subaşı seslendiriyor. Evlerinde var badiya, şeker yedirem duduya, elinden gittim kadıya.

0: TRT Türkü.
1: Saatler 12.31'i gösterdi. Türkülerle gün ortasında Osman Pehlivan'dan alınan bir Rumeli türküsü var sırada. Ali Demirhan seslendiriyor. Gemi kalkar, sulara akar, giymiş mor fesini, bakışı canlar yakar.

Türkülerle gün ortasında şimdi de Tokat yöresinden bir türküyle solistimiz Sabahat Aslan'ı dinliyoruz. Her sabah her sabah cümbüşe gelir, dağlar taşlar dostum adım çağırır.

Türkülerle gün ortasında şimdi de Isparta Yalvaç yöresinden bir türküyle Sabahattin Gülümser mikrofonda. Harman'a kuyu kazdım, yar okudu, ben yazdım.

Diyarbakır yöresinden bir türküyle devam ediyor programımız. Cemil Değer'den alınan sıradaki türküde Sevcan Orhan'ı dinliyoruz şimdi de. Haydi gidelim Mersin'e.

Diyarbakır'dan ayrılmıyoruz. Bir güzel Diyarbakır türküsü daha dinliyoruz şimdi. Gülcan Kaya'nın güzel sesinden. Hele yar, zalim yar diyoruz.

İzmir Radyosu'ndan seslendiğimiz Türkülerle Gün Ortası programımızda şimdi de Çiler Şatıroğlu'nun seslendireceği bir türkü var sırada. Kadir Üstündağ'dan alınan bu türkümüz Ordu yöresinden. Ordu'nun dereleri aksa yukarı.

Sıradaki türkümüz Antalya yöresinden sevgili türkü dostlarımız Mustafa Salman'dan alınan bu güzel türküyü Sevil Korurer'in sesinden dinliyoruz. Şu Maşat'ın kızları, baygın bakar gözleri.

Veda vakti geldi sevgili dinleyenler. Programı sizler için bugün Özgür Yardımcı hazırladı. Teknik yönetmenimiz Gülden Acar'la birlikte ben Leyla Köselerli sizlere Semra Bağcı'nın seslendireceği güzel bir türküyle veda ediyoruz. Salın da gel, meydan kız görsün. Türkülerle kalın, hoşça kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.
2: Merhaba sevgili dinleyenler, merhaba TRT Türkü dostları. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından Bizim İller programıyla selamlıyoruz sizleri. Bugün türkü yolculuğunu Serap'tan hazırladı. Taceddin Dolu sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda ben Ömer Ergedik. İmran Koç'un sesiyle Şanlıurfa yöresine ait bu türküyle selamlıyoruz sizleri. Evlerinin önü yoldur, yolaktır.

Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Bizim Ellerde Birlikteliğimiz Emel Taşçıoğlu'nun sesiyle devam ediyor. Yozgat yöresine gidiyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Celal Güzelses'ten alınan Diyarbakır yöresine ait türküyü Lütfü Ortakale söylüyor. Ağlama yar, ağlama.

Sevgili dinleyenler, birbirinden güzel türkülerle türkü yolculuğumuza devam ediyoruz. Reyhan Ediş'in sesine kulak veriyoruz Erzurum yöresine ait bu türküde. Değirmen başında vurdular beni.

Saatimiz 13.28'i gösteriyor. Canlı yayınımız Kenan Tuna'nın sesiyle Erzurum yöresine ait bu türküyle devam ediyor. Tutam yar elinden tutam.

Sevgili dinleyenler, birlikteliğimiz Sivas yöresine ait bu güzel türküyle devam ediyor. Nida Ateş söylüyor. Öğrünü öğrünü gelir dereden.

Sevgili dinleyenler, birlikteliğimizde birbirinden güzel türküler dinledik. Diyar diyar, yöre yöre dolaştık, veda vaktine ulaştık. Serap'tan hazırladı programı, Taceddin Dolu sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda ben Ömer Ergedik, sizlerleydik. Huzurlarınızdan Kubat'ın sesiyle ayrılıyoruz. Nar ağacı narsız olur mu?

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Bizim Eller.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşmeleri devam eden teşvik paketinin en önemli başlıklarından biri kamu borçlarının yapılandırılması. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek borç ödeme iradesi olan mükellefler için taksit ve teminat kolaylığı sinyali verdi. Faiz konusunda ise temel ölçütlerinin enflasyon olacağını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Teşkilatı'nda görevlendirilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı. Alımlar yıl içinde tamamlanacak. Alım yapılacak kadrolar arasında 5.259 zabıt katibi, 4.508 infaz ve koruma memuru, 1.300 destek personeli bulunuyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçen yıl e-ticaret hacminin bir önceki yıla göre %52 arttığını söyledi. Toplam hacim 4,5 trilyon lirayı aştı dedi. Türkiye'de e-ticaretin görünümü raporu tanıtım toplantısında konuşan Bakan Bolat, sektörün gelirdeki payının yaklaşık %7 olduğunu belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye ile Belçika arasındaki güçlü işbirliğine dikkat çekti. Yarı iletken ve nano elektronik konularında iki ülke için fırsatlar olduğunu söyledi. Bakan Kacır, yakında yapay zeka ile ilgili yeni bir eylem planı duyuracaklarını da açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2026'nın rüzgarın yılı olacağını söyledi. En stratejik başlığın ise deniz üstü rüzgar enerjisi olduğunu vurguladı. Türkiye'nin bu alandaki potansiyeline dikkat çeken Bakan Bayraktar, 4 saha belirlediklerini duyurdu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, popüler kültürün normalleştirdiği yanlış dil kullanımıyla mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. Türkçenin özen gösterilmesi gereken bir emanet olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nda Türk Dil Bayramı programına katıldı. Belçika Kraliçesi Matilde ve beraberindeki heyetin İstanbul temasları sürüyor. Bugünün önemli adreslerinden biri de Merkez Bankası oldu. Ziyarete Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da eşlik etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'ndaki krizin Türk boğazlarının önemini daha da artırdığını belirtti. Uraloğlu, 4 ayda boğazlardaki gemi hareketliliğinin 26.214'e ulaştığını kaydetti. ABD-İran hattındaki gelişmeler piyasalarda barış iyimserliğini azaltıyor. Petrol fiyatları yükselirken altın geri çekiliyor. Brent petrolün varil fiyatı bugün %3'e yakın yükseldi. Altın cephesinde ise baskılı bir seyir öne çıktı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi İsrail'e gayrimenkul satıyor. Bu tutumuyla da İsrail'in yayılmacı politikasına alan açıyor. Rum siyasetçi Fidias Panayotu sosyal medyadan yayımladığı videoda Rum yönetimine tepki gösterdi. Satışlar kontrolsüz ve yasa dışı yollarla yapılıyor dedi. Suriye'deki iç karışıklıklar nedeniyle kapalı olan Akçakale Gümrük Kapısı'nda pasaportla giriş ve çıkış yeniden başladı. Şanlıurfa'dan Suriye'ye açılan kapıda Türk vatandaşları, çifte vatandaşlığı bulunanlar ve Türkiye'de ikamet veya çalışma izni bulunan Suriye vatandaşları geçiş yapabilecek. Sumut Kara Konvoyu, İsrail'in ablukası altındaki Gazze için yola çıkmaya hazırlanıyor. 30 ülkeden çok sayıda aktivist Libya'da toplanıyor. Konvoy, hazırlıklarını bitirince Mısır üzerinden Refah sınır kapısına ulaşmayı hedefliyor. 70. Eurovision şarkı yarışması tartışmalar ve protestolarla başladı. İlk yarı final bu akşam yapılacak. İsrail'in yarışmada boy göstermesi Avrupa'da tepki çekiyor. FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadele kararlılıkla sürüyor. İçişleri Bakanlığı, jandarma tarafından 33 ilde operasyon yapıldığını duyurdu. Operasyonlarda 69 şüpheli yakalandı, 43'ü tutuklandı. 2014 yılı askeri liselere giriş sınavı soruşturmasında da 7 FETÖ şüphelisi için gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 36. oturum başladı. Oturum tutuklu sanık Gül İbrahimoğlu'nun şirketinde güvenlik müdürü olan sanık Yener Torunler'in savunmasıyla başladı. Dün yapılan oturumda İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay savunma yaptı. Fatih Keleş'ten talimat alarak ihaleleri yönlendirdiğine dair iddiaları reddetti. Haberleri dinlediniz.

TRT GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarından canlı olarak gerçekleştirdiğimiz Türkü Diyarı programından sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize türküler dolusu merhaba. Bugünkü beraberliğimize Yeşil Bursa'mızın hareketli türkülerinden biriyle başladık. İsmet İnci'den alınan Erhan Kutsal'ın derlediği Aşalım Aşalım Dağlar Aşalım isimli türkümüzü Mustafa Özcan seslendirdi. Saatler 15'i gösterene dek türkülerin duygu dolu dünyasında bir yolculuğa çıkacağız. Kah hüzünlenecek, kah neşeleneceğiz. Bazı türkülerde zamanı durduracak, kimi zaman geçmişe gidecek, kimi zaman gelecek güzel günlerin hayaline kapılacağız. GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını sizin için yapımcımız Murat Kahraman hazırladı. Teknik yönetmenimiz Mahmut Bayhan, spikeriniz ben Bahar Uygur, tüm dinleyicilerimize güzel bir gün diliyoruz. Türkü Diyarı'nda sıradaki durağımız Erzincan. Salih Dündar'dan alınan Muzaffer Sarısözen'in derlediği bu canana sitem dolu türkümüzü Semra Bağcı seslendiriyor. Taşa verdim yanımı, toprak emdi kanımı, Azrail'e can vermezdim, canan aldı canımı.

Geçmişten geleceğe akan, hiç kurumayan bir pınardır türküler. O pınardan içimizi ferahlatan bir tas su tadındaki sıradaki türkümüzü kana kana dinleyelim. İsmail Başaran'dan alınan Kars türküsünde Nuray Hafiftaş bizlerle. Bağ girdim üzüme, diken değdi dizime, eğildim çıkarmaya, yar göründü gözüme.

Aşıklar yarın kaşına, gözüne, saçının teline türküler yakmışlar. Onlardan biri var sırada değerli dostlar. İsmet Yeşilgül'den alınan Zonguldak türküsünde İbrahim Can'ı dinliyoruz. Karadır kaşların ferman yazdırır. Bu aşk beni diyar diyar gezdirir. Lokman Hekim gelse yaramazdırır. Yaramı sarmaya yar kendi gelsin.

türkülerimiz sadece sevdaları, aşılan dağları, bitmeyen yolları anlatmaz sevgili türkü dostları. Bazen de insanın kendiyle sessizce dertleşmesine ayna tutar. Sırada onlardan biri var. Sözleri Aşık Sümani'ye ait bu deyişi Süleyman Yıldız derledi, değerli sanatçımız Beyhan Karslı seslendirdi. Ervah-ı Ezel'de, levh-i kalemde, bu benim bahtımı kara yazmışlar. Bilirim güldürmez devri alemde, bir günümü yüz bin zara yazmışlar.

Yollar her zaman düze çıkmıyor. Bazen sarp dağlar giriyor yarla aramıza, bazen de bitmek bilmeyen gurbet yolları. İşte o anlarda türküler o dağları aşıp Sıla'ya ulaşan, mesafeleri bir çırpıda aradan kaldıran en sadık yoldaşımız oluyor. Şimdi rotamızı sınırlarımızın ötesine ama gönül coğrafyamızın nadide köşelerinden birine, hasretin ve yanık ezgelerin diyarı Kerkük'e çeviriyoruz. Kerkük türkülerinin unutulmaz ismi Abdurrahman Kızılay'dan alınan ve TRT Erzurum

Anadolu'da annelerin yavrularını uyuturken mırıldandığı ninniler, şefkatin sese bürünmüş en saf, en içten halidir. Şimdi anne şefkatinin Türkiye'ye dönüştüğü o ninnilerden biri için Malatya'ya uzanıyoruz. Aşık Sait Alioğlu'ndan alınan Mehmet Özbey'in derlediği türkümüze sanatçımız Züleyha ses oluyor. Deveyi deveye çattım, çılbırın boynuna attım, kaynatamdan hicap ettim, nenni benim küçücüğüm.

Ege deyince zeybek gelir akla. Zeybekler sadece yiğitlik destanı değil, aynı zamanda dillenmemiş sevdaların, ince sızıların da şahididir. Kimi zaman dağların ardında, kimi zaman bir güzelin uğrunda yorulur efelerin yüreği. Tıpkı İnci Mehmet'in hikayesinde olduğu gibi. Türkü diyarında rotamızı İzmir'e çeviriyoruz değerli dostlar. Avni Güler'den alınan türkümüz Bayram Bilge Tokel'in yorumuyla radyolarınızda. Aman beyler, avdan geldim yorgunum, yorgun değil bir güzele vurgunum.

TRT Türkü'de Türkü Diyarı'ndaki beraberliğimizde yolumuz Torosların eteklerine, Antalya Akseki'ye düşüyor. Durmuş Yazıcıoğlu'nun derlediği bu türkümüze Oğuz Doğan Cengiz ses oluyor. Bir taş attım darabaya tık dedi. Bir kız çıktı annem evde yok dedi. İnanmazsan çık yukarı bak dedi. Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme. Kız seni seviyorum ellere deme.

TRT GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarından canlı olarak yayınladığımız Türkü Diyarı'nda saatlerimiz 14.50'yi gösteriyor. Ve biz Türkü Derya'mızın güzide eserlerini sizinle paylaşmayı sürdürüyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, tarihin sayfalarına destanlaşarak kazınan kahramanlıklar sadece kitaplarda kalmaz. Dilden dile dolaşan ezgilerimizde o tok avazlarımızda yaşamaya devam eder. Şimdi onlardan birine kulak verelim hep birlikte. Muzaffer Sarı Süzen'in derlediği bu kahramanlık türküsünü koromuzdan dinliyoruz. Tuna Nehri akmam diyor, etrafımı yıkmam diyor, şanlı büyük Osman Paşa Plevne'den çıkmam diyor.

Sizin ve sizin rehberliğinde güzel yurdumuzun ve gönül coğrafyamızın dört bir yanını dolaştık ve Türkü Diyarı'nda bugünkü yolculuğumuzun sonuna geldik. Programı Murat Kahraman hazırladı, teknik yönetmenimiz Mahmut Bayhan'dı, spikeriniz ben Bahar Uygur. Fethiye İşçiler'den alınan Rumeli türküsüyle veda edeceğiz size. Havva Karakaş, ben bir göçmen kızı gördüm diyecek. TRT Türkü'de türkülerle kalın, hoşça kalın.

0: Karadeniz'den.
1: Selam olsun tüm dinleyicilerimize. Mavi ile yeşilin buluştuğu Karadeniz'den hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bir Karadeniz'den programıyla huzurlarınıza geldik efendim. Bir saat boyunca birlikteyiz. Yöre yöre gezeceğiz. Birbirinden güzel türkülerimizi dinleyeceğiz her gün olduğu gibi. Efendim sazı sözü Diyarbakır'dan aldık getirdik Karadeniz'e. Tabii öncelikle orada bulunan arkadaşlarımıza, radyo emekçilerine selamlarımızı gönderelim. Bugünkü programı sizler için Yiğit Yavuz hazırladı. Rıza Kağan Yıldırım teknik yönetmenimiz. Mikrofon başında ben Tutuş Fidan programı sunuyorum. Bugünkü ilk türkümüz Birol Topaloğlu'nun sesinden Emucem Osman'a diyoruz.

Sevgili dinleyicilerimiz, Karadeniz'den programında Karadeniz'den türkülerle devam ediyor birlikteliğimiz. Rize Çamlıhemşin tarafına gidiyoruz Özlem Üngör'ün sesiyle. Kara yemiş diyoruz.

Rize Çamlıhemşin'den Trabzon Maçka'ya gidiyoruz. Kamil Sönmez'in sesiyle sevgili dinleyicilerimiz. Bizim yayla düz gibi diyoruz.

Sevgili dinleyicilerimiz 15.09'u gösterdi saatler. Karadeniz'den programını dinliyorsunuz. Türkülerle yöre yöre gezmeye devam ediyoruz. Gülay Özer sırayı alan sanatçı oluyor şimdi de. Karşıda gördüm seni, gül iken derdim seni diyoruz.

Kalenin Bedenleri dedi Şahin Gültekin sevgili dinleyicilerimiz. Tokat Niksar yöresine gittik sanatçının sesiyle. Ahmet Yamacı'dan derlenen türküyü dinleyeceğiz şimdi de. Makbule Kaya'nın sesinden dinletiyoruz. Dere geliyor dere, kumunu sere sere. Al dere götür beni yarın olduğu yere.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımızda şimdi de Kerkük taraflarına gideceğiz. İclal Akkaplan'ın sesiyle gidiyoruz efendim. O yana dönder beni, bu yana dönder beni. Sol yanımda yarem var, tabibe gönder beni.

beraber geziyoruz. Neşet Ertaş, rahmetli sanatçının arşivimizdeki sesinden dinliyoruz. Oscar'ın tezenesi, sarı saçın yaş durur, yel eser dolaştırır diyor.

Tinyaba'nın taşları, çift çift öter kuşları. Sedat Ünver, onun sesinden dinlettik sevgili dostlar. Amasya yöresine gidiyoruz şimdi de. Sabahat Akgiraz söylüyor dinleyeceğimiz türküyü. Bugün benim efkarım var, zarım var. Değme felek, değme telime benim. Gül yüzlü cananı elden aldırdım. Ecel oku değdi gülüme benim.

Amasya'dan Sinop tarafına gidiyoruz şimdi de sevgili dinleyicilerimiz. Aşık Hasan Ayazma'dan derlenen türküyü koro ekibinden dinliyoruz. Ezelidir deli gönül ezeli diyoruz.

Yaşar Turna'dan derlenen türküyle devam ediyor yolculuğumuz sevgili dostlar. Musa Eroğlu'nun sesinden dinletiyoruz. Giresun'un içinde iki sokak arası.

Keremite su düştü, Emine evden düştü. Keremite su düştü da Emine'm evden düştü. Zavallı anasında etekle tutuştu. Zavallı anasında etekle tutuştu.

Ne kuş mi idi açtı i koynum mi uçtu. Emmi ne kuş mi idi da açtı i koynum mi uçtu. Bu fena sevdalıktan da yandı yürek tutuştu yandı yürek tutuştu. Bu fena sevdalıktan yandı yürek.

düştü. Bir kere gördüğüm yerdi, yer benden ayrı düştü. Bir daha görsem onu da yaşamak bana düştü, yaşamak bana düştü. Bir daha görsem onu yaşamak bana

Kiremite su düştü, Emine evden uçtu. Zavallı annesinin etekleri tutuştu. Hasan Sözer'i Rize yöresine götürdü sesiyle bize sevgili dinleyicilerimiz. Süreyya Davulcuoğlu'nun sesine yer vereceğiz şimdi de. Türkü değirum sağa diyoruz.

Muhsin Tercan'dan derlenen türküyü dinleyeceğiz. Tuğrul Şan'dan sevgili dinleyicilerimiz. Oy gemici gemici, nereden aldın pirinci? Benim sevdiğim güzel, şu orduda birinci.

Gönül köşenizdeki misafirliğimiz bugün de sona eriyor sevgili dinleyicilerimiz. Karadeniz'den programını dinlediniz. Türkülerle yöre yöre gezdik. Birbirinden güzel türkülerimizi dinlettik ve ayrılık vakti bugün de geldi çattı. Yiğit Yavuz hazırladı bugünkü programı. Sesimizi ulaştırdı Rıza Kaan Yıldırım. Ben Tutuş Fidan programı sundum. Son bir türküyle veda ediyoruz. Maçkalı Hasan Tunç'tan Divane Aşık Gibi Dolaşırım Yollarda diyor sanatçı. Hoşçakalın.

sizi, anlatacağım sizi. Başıma gelmiş, başıma gelir. Anlatacağım sizi, anlatacağım sizi.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Çiftçiler Günü programında konuşarak Türkiye'nin gübre stoklarının yeterli seviyede olduğunu söyledi. Gıda arz güvenliği konusunda hiçbir sorun olmadığını belirtti. Çatışmaların tarımsal üretimimizi etkilememesi için ilk günden beri teyakkuz halindeyiz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, dünyadaki çatışmaların çözümünde Türkiye modelinin ortaya konulduğunu söyledi. Kurtulmuş, Türkiye'nin geleceğinde üniversitelerin rolüne de dikkat çekti. Üniversitelerimiz Türkiye'nin her alanda sözü geçer hale gelmesini sağlayacak merkez olacak dedi. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği o açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerimizin Kurban Bayramı ikramiyelerini 17-22 Mayıs tarihlerinde yatırıyoruz dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ebe ve hemşire sayısının 330 bine çıkarıldığını, sağlık ordusunun her geçen gün güçlendiğini söyledi. Ebe ve Hemşireler Günü programında konuşan bakan, 1 milyon anne adayına destek olunduğunu belirtti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülkelerin en büyük gücünün üretim kabiliyetleri olduğunu söyledi. Suyu koruyan, verimliliği artıran, üreticimizi güçlendiren yeni bir üretim modeli inşa ettik dedi. Dünya Çiftçiler Günü kutlama programında konuşan Bakan Yumaklı, uygulanan yeni planlama modelinin olumlu sonuçlarının alındığını belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ABD-İran müzakereleri için her türlü desteği verdiğine dikkat çekti. Savaşa kesinlikle geri dönülmemeli, Hürmüz Boğazı açılmalı dedi. Savaş çözüm değil, diplomasinin neticeye ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz mesajı verdi. Katar ziyaretinde konuşan Bakan Fidan, bölge güvenliğinin sağlanması için Hürmüz Boğazı'nın silah olarak kullanılmaması gerektiğini vurguladı. Belçika Kraliçesi Matilde'nin Türkiye ziyareti sürüyor. Ziyaret kapsamında İstanbul'da düzenlenen Belçika-Türkiye diyaloğu panelinde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, iki ülke arasındaki işbirliğinin derinleşeceğini söyledi. Bakan Kacır, yapay zeka eylem planının çok yakında açıklanacağını da duyurdu. Kraliçe Matilde, İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen etkinliğe de katıldı. Belçika Savunma Bakanı Theo Franken, Türkiye'nin Avrupa güvenliği için önemini ve NATO içindeki kilit rolünü TRT'ye değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği'nin Türkiye olmadan çalışamayacağı yönündeki sözlerine katılıyorum dedi. Belçika ordusunun modernizasyonunda Türkiye'yi örnek alması gerektiğini söyledi. Yargıda yapay zeka destekli dönem başlıyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen UYAP yapay zeka karar destek sistemi ile yargı süreçlerinde hızın ve verimliliğin artması amaçlanıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Türkiye'nin farklı noktalarından getirilen kurbanlıklar İstanbul'a girdi, pazarlarda yerini aldı. Gerekli şartları sağlamayan hayvanların ise kente girişine izin verilmedi. 15. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi başladı. Sektörün en önemli buluşmalarından biri olan kongreye Ankara ev sahipliği yapıyor. 2 gün sürecek ve güncel gelişmelerin ele alınacağı kongreye ilgi oldukça yoğun. Brent petrolün varil fiyatı gün içinde %3'e yakın yükselerek 107 doları aştı. ABD-İran hattında tırmanan gerilim varlık fiyatlarında yön tayinini zorlaştırıyor. Küresel piyasalarda barış iyimserliği azalıyor. Altın cephesinde de fiyatlamalarda risk algısı öne çıkıyor. Gram altın fiyatlarında düşüş savaşın başından bu yana 670 lirayı aştı. İsrail, Lübnan'ın güneyini vurmaya devam etti. Nebatiye kentinde arama kurtarma ekipleri hedef alındı. Yaralıları hastaneye taşıyan araca da saldırı yapıldı. Sur kentinde Suriyeli bir çift hedef oldu. Saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenler. Bir türkü bazen bir mektuptur, ulaşmayan bir sevdaya, yarım kalan bir hayata yazılmış. Akdeniz'in renklerinde bu mektupları birlikte açıyoruz. TRT Türkü'de saat 17'ye dek sürecek yolculuğumuzda tüm türkü dostlarımızı bekliyor, kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz. Bugünkü programı sizin için Bilgehan Gödekli hazırladı. Teknik yönetimde Murat Yılmaz, mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan eşlik ediyoruz. Türkü yolculuğumuza Emine Akmeşe'nin eşliğinde bir Afyon türküsüyle başlıyoruz. Harmana sererler sarı samanı, hiç gitmiyor Emirdağ'ın dumanı.

Aşık Yaşar Reyhani'den alınan Erzurum türküsünü Celal Bakar söylüyor. Bugün sabah ile Visali Yardan.

0: TRT Türkü.
1: Akdeniz'in Renkleri Emel Taşçıoğlu'nun eşliğinde bir başka Erzurum türküsüyle devam ediyor. Eledim eledim, höllü keledim.

Saatimiz 16.28'i gösteriyor. Antalya Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri, Salih Urhan'ın derlediği Burdur türküsüyle devam ediyor. Selcan Kökçen, Şahin söylüyor. Tahtalıkta Galbır var.

Akdeniz'in renklerinde program süremizin sonlarına yaklaştık değerli dinleyenler. Halit Saygan'dan alınan Antalya türküsüyle Rüstem Avcı'nın eşliğinde veda edeceğiz size. Bir kilo kestaneyi aldım 50'ye.

saatimiz 16.59'u gösteriyor. Antalya Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Akdeniz'in renkleri bugünlük sona eriyor. Değerli dinleyenler, programı Bilgehan Gödek'le hazırladı. Teknik yönetimde Murat Yılmaz, mikrofonda spikeriniz. Ben Hatice Aslan Ersan, eşlik ettik sizi. Özümüz, sözümüz, sırdaşımız türkülerin her zaman hayatınızın içinde olması dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın.

Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 12 Mayıs Salı, saatler 17'yi gösteriyor ve an itibarıyla da Çukurova'dan programı TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Çukurova'dan'a hoş geldiniz. Sayın dinleyenler, bugün Çukurova'dan programını sizin için Sinan Çetin hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsünü Hediye Hüseyin'in yorumuyla dinliyoruz. Hatay yöresinden bir türkü. Kaleden indirdiler, trene bindirdiler. O benim nazlı yârim, askere gönderdiler.

0: TRT Türkü.
1: Sanatçımız Adile Kurt Karatepe'yi Mersin yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Bulut bulut üstüne, bulut yağmur üstüne, bulut kurbanın olayım, doğma yarın üstüne.

0: TRT Türkü.
1: Sayın dinleyenler, programımızda bir Kerkük türküsünü Hakan Ünal'ın yorumuyla dinliyoruz. Vezirana san vezirana, gah o yana dön, gal bu yana.

Değerli dinleyenler, saatler 17.21'i gösteriyor. Çukurova'dan programı da Halil Atılgan'ın, Halil Atılgan'dan derlenen Adana yöresinden bir türküyle devam ediyor. Gide gide bir söğüde dayandım, o söğüdün allarına boyandım. Emine Koç'u dinliyoruz.

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Muazzez Türing'in derlediği bir Azerbaycan türküsünü Kubilay Dökmetaş söylüyor. Anacan bağrımı can eylemişem ben, gözlerimi giryan eylemişem ben.

TRT Türkü. Muzaffer Sarı Sözen'in Şahin Yılmaz'dan derlediği Kilis yöresinden bir türkü Hayal Has'ın yorumuyla dinliyoruz. Ah su yolu su yolu, gider boş gelir dolu. Testi kulpun kırılsın, incinmesin yar kolu.

TRT Türkü. Değerli dinleyenler, saatlerimiz 17.36'yı gösteriyor. Çukurova Adam programı da Nida Tüfekçi'nin Kıbrıs'tan derlediği bir türküyle devam ediyor. Halaylar yaptırdım, döşe demedim. Celal Bakar'ı dinliyoruz.

İşte gidiyorum çeşmi siyahım, önümüze dağlar sıralansa da. Aşık Mahsuni Şerif'ten alınan Kahramanmaraş yöresinden bu türküyü Semra Bağcı seslendiriyor.

0: gel gel gel yanıma gel.
1: Sayın dinleyenler, Okan Murat Öztürk'ü Neşet Ertaş'tan alınan Kırşehir yöresinden bir türküyle dinledik. Şimdi ise sanatçımız Münevver Özdemir Gaziantep yöresinden bir türkü okuyor. Hış hışı hançer boynuma.

Sayın dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı Sinan Çetin hazırladı. Teknik yönetimde ve Esi Turgut sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın son türküsünü de sanatçımız Dünya Tekin'in yorumuyla dinliyoruz. Bir Azerbaycan türküsü, Pencereden Taş Gelir. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin gübre stoklarının yeterli seviyede olduğunu söyledi. Gıda arz güvenliği konusunda da hiçbir sorun olmadığını belirtti. Çatışmaların tarımsal üretimimizi etkilememesi için ilk günden beri teyakkuz halindeyiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Çiftçiler Günü programında konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, dünyadaki çatışmaların çözümünde Türkiye modelinin ortaya konulduğunu söyledi. Kurtulmuş, Türkiye'nin geleceğinde üniversitelerin rolüne de dikkati çekti. Üniversitelerimiz, Türkiye'nin her alanda sözü geçer hale gelmesini sağlayacak merkez olacak, dedi. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği o açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerimizin Kurban Bayramı ikramiyelerini 17-22 Mayıs tarihlerinde yatırıyoruz, dedi. Emeklilerin aylıklarının da aynı tarihlerde hesaplara aktarılacağını duyurdu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ebe ve hemşire sayısının 330 bine çıkarıldığını, sağlık ordusunun her geçen gün güçlendiğini söyledi. Gebe okullarındaki eğitimlerle bugüne kadar 1 milyon anne adayına destek olunduğunu belirtti. Bakan Memişoğlu, Ankara'da Ebe ve Hemşireler Günü programında konuştu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülkelerin en büyük gücünün üretim kabiliyetleri olduğunu söyledi. Suyu koruyan, verimliliği artıran, üreticimizi güçlendiren yeni bir üretim modeli inşa ettik, dedi. Dünya Çiftçiler Günü kutlama programında konuşan Bakan Yumaklı, uygulanan yeni planlama modelinin olumlu sonuçlarının alındığını söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ABD-İran müzakereleri için her türlü desteği verdiğine dikkat çekti. Savaşa kesinlikle geri dönülmemeli, Hürmüz Boğazı açılmalı, dedi. Savaş çözüm değil, diplomasinin neticeye ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz, mesajı verdi. Katar ziyaretinde konuşan Bakan Fidan, bölge güvenliğinin sağlanması için Hürmüz Boğazı'nın silah olarak kullanılmaması gerektiğini vurguladı. Belçika Kraliçesi Matilde'in Türkiye ziyareti sürüyor. Ziyaret kapsamında İstanbul'da düzenlenen Belçika-Türkiye diyaloğu panelinde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, iki ülke arasındaki işbirliğinin derinleşeceğini söyledi. Bakan Kacır, yapay zeka eylem planının çok yakında açıklanacağını da duyurdu. Kraliçe Matilde, İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen etkinliğe de katıldı. Belçika Savunma Bakanı Theo Franck'ın Türkiye'nin Avrupa güvenliği için önemini ve NATO içindeki kilit rolünü TRT'ye değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği'nin Türkiye olmadan çalışamayacağı yönündeki sözlerine katılıyorum, dedi. Belçika ordusunun modernizasyonunda Türkiye'yi örnek alması gerektiğini söyledi. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Türkiye'nin farklı noktalarından getirilen kurbanlıklar İstanbul'a girdi, pazarlarda yerini aldı. Gerekli şartları sağlayamayan hayvanlarınsa kente girişine izin verilmedi. 15. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi başladı. Sektörün en önemli buluşmalarından biri olan kongreye Ankara ev sahipliği yapıyor. İki gün sürecek ve güncel gelişmelerin ele alınacağı kongreye ilgi oldukça yoğun. ABD ve NATO arasındaki gerilim sürerken NATO Genel Sekreteri Rutte, ittifakın geleceği için iyimserim, dedi. Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin önemine vurgu yaptı. Avrupa Birliği ise ortak savunmayı güçlendirmek için çalışmalarını

sürdürüyor. Brent petrolün varil fiyatı gün içinde %3'e yakın yükselerek 107 doları da aştı. ABD-İran hattında tırmanan gerilim varlık fiyatlarında yön tayinini zorlaştırıyor. Küresel piyasalarda barış iyimserliği azalıyor. Altın cephesinde de fiyatlamalarda risk algısı öne çıkıyor. Gram altın fiyatlarında düşüş savaşın başından bu yana 670 lirayı aştı. İsrail, Lübnan'ın güneyini vurmaya devam etti. Nebatiye kentinde arama kurtarma ekipleri hedef alındı. Yaralıları hastaneye taşıyan araca da saldırı yapıldı. Sur kentinde Suriyeli bir çift hedef oldu. Saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti. Gazze'deki ölümcül İsrail ablukasını kırmaya amaçlayan küresel Sumud filosu ikmal için demirlediği Muğla Marmaris'te yeni katılımlarla büyüyor. Filonun yeni yol haritası yarın Marmaris'te dünya kamuoyuyla paylaşılacak. Tek amaçları Gazze'ye insani yardım ulaştırmak olan filonun birkaç gün içinde yeniden Akdeniz'e açılması bekleniyor. Haberleri dinlediniz.

Çalın Davulları türküsünün hikayesi, Selanik'te bir düğün hazırlığının yas ayinine dönüştüğü o acı dolu günlere dayanır. Hikaye, çalışmak üzere köyünden Selanik'e giden Mehmet'le, yanında işe girdiği kumaş tüccarı Rüstem Ağa'nın kızı Fitnat Hanım'ın birbirlerine sevdalanmasıyla başlar. Ailelerin de rızasıyla evlilik kararı alan gençler büyük bir heyecanla düğün hazırlıklarına başlarlar. Ancak kader bu mutlu sona acımasız bir salgınla engel olur. Düğüne sadece 3 gün kala o dönem bölgeyi kasıp kavuran kolera genç Fitnat'ı yakalar. Şifa bulma ümidiyle hastaneye götürülür fakat durumu iyice kötüleşir. Kendi vasiyetini ve yarım kalan sevdasını bir ağıtla dile getiren Fitnat, "Mezarımı kazın bre dostlar belden aşağıya" diyerek acısını notalara döker ve düğün gününe varamadan hayata gözlerini yumar. Fitnat'ın yarım bıraktığı o içli ağıdı sevdiğini toprağa veren Mehmet devralır. Selanik sokaklarında yankılanan sela sesleri arasında gelin olan kıza kına yakılır diyerek talihine isyan eden Mehmet bu koca şehre ve ölüme sitemini haykırır. Atatürk'ün de sevdiği türkülerden biri olarak gönüllerde yer eden bu türküyü Hüseyin Yaltırık'ın sesinden dinliyoruz. Çalın davulları çaydan aşağıya.

0: Programı hazırlayan Seda Arslan Şavural, ses kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerli. Türkü sözlü sona erdi.
1: Türkü sözlüğü.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Yepyeni bir günün akşam vaktinde, Türkiye Akşamı'nda birlikteyiz. Ankara Radyosu'ndan sesleniyoruz size her zaman olduğu gibi sevgili dinleyiciler. Türkülerle geçireceğimiz 2 saatlik yolculuğa hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Saatler 20'yi gösterinceye kadar birlikte olacağız. Bugün de her zaman olduğu gibi. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Teknik yönetimde sevgili Adem Karaman. Sesimizi ve türkülerimizi size ulaştıracak. Bugün de her zaman olduğu gibi biz yine sevgimiz, muhabbetimizle selamlıyoruz sizi. Türkülerin vesile olduğu bu muhabbeti saatler 20'yi gösterinceye kadar sürdüreceğiz. Türkülerle sefalanan bir akşam dileriz her zaman olduğu gibi sevgili dinleyiciler. Keyifli bir türküyle başladı yolculuğumuz. Artvin yöresinden sevilen bir türkü. Birol Topaloğlu seslendirdi türküyü, Atabarı dedi. Birlikteliğimizi yine Erzurum yöresinden klasik türkülerden biriyle sürdürüyoruz. Vedat Uğurlu'dan alınan türküyü de sanatçımız Gürkan Özpeker seslendiriyor. Hele dadaş, hoş musan, dolu musan, boş musan?

Erzurumlu usta sanatçımız Gürkan Özpeker'in sesinden dinledik. Sevgili dinleyiciler, yörenin çok sevilen türkülerinden, klasik türkülerinden biriydi. Bar havasıyla da birleşince bize tam bir Erzurum havası yaşattı. Her türküyle gittiğimiz yörenin, derlendiği yörenin tadını, lezzetini alıyoruz. Artvin türküsüyle yola çıktık bugün. Erzurum yöresinden derlenen türküyü dinledik. Şimdi Ankara yöresindeyiz sevgili dinleyiciler. Ankara'nın taşının, toprağının, bitkisinin, insanının tadını, tuzunu taşıyan bir türküyle devam ediyoruz. Arşivden seçtiğimiz bantta da Bilal Ercan'dan dinleyeceğiz türküyü. Bir kere daha rahmetle anıyoruz sanatçıyı da bu arada sevgili dinleyiciler. Misket olarak bilinen ve Muzaffer Sarı Sözen'in Mehmet Hulusi Koçer'den derlediği türküyü dinliyoruz. Güvercin uçuverdi, kanadın açıverdi. Elinoğlu değil mi? Sevdi de kaçıverdi.

Sevgili dinleyiciler, Türkü Akşamı'nda yolculuğumuzu yörelerin klasikleşen türküleriyle başlattık. Artvin, Erzurum, Ankara. Yine bir güzellikle devam ediyoruz. Bu kez Erzincan yöresine uzanacağız. Erzincan yöresinin yetiştirdiği en büyük değerlerden biri bir ozan, bir aşık sevgili dinleyiciler. Aşık Davut Sulari'ye ait sözü müziği ve Sabahat Akkiraz seslendiriyor türküyü. Ben bir güzel sevdim gönlüm içinde, ayağı yok ama gözleri vardır. Dedim Dilber nedir sendeki bu hal, küsmesi yok ama yerlen nazları vardır.

Ne güzel türküler bırakmış ardında sevgili dinleyiciler, Aşık Davut Sulari, insanlığın ufkunda sedası çınlayan büyük isimlerden biri. Bir kere daha rahmetle anıyoruz ve yine ardında güzel türküler bırakan bir ustayla devam ediyoruz. Abdurrahman Yağdıran Çukurova yöresinden yetişen usta isme ait sözü müziği sırayı alan türkümüzün ve türküyü de onun öğrencisi olan değerli sanatçımız Hasan Özel seslendiriyor. Elmayı daldan aldım, yar yanağını sardım, kıyamadım soymaya, saklayıp seni aldım.

Sevgili dinleyiciler, ard arda arkalarında çok güzel türküler bırakan usta sanatçılardan alınmış türkülerle sürdürüyoruz yolculuğumuzu Türkü Akşamı'nda. Şimdi de Sivas yöresinden yetişen bir değerimiz Muhlis Akarsu, sözü müziği Muhlis Akarsu'ya ait bir türküyle devam ediyoruz. Erkan Özbey ve Tuncay Balcı.

birlikte seslendiriyorlar. Her gün başka bir taraftan esersin. Deli misin, divane mi sevdiğim? Ne dedim de benden ayrı gezersin? Deli misin, divane mi sevdiğim?

Sevgili dinleyiciler, Kayseri yöresinden Ahmet Gazi Ayhan'ın derlediği sevilen türkülerimizden birinde sanatçımız Muzaffer Ertürk'ü dinledik. Saatlerimiz 18.46'yı gösteriyor. Türkü akşamında birlikteliğimiz türküler eşliğinde keyifle sürüyor sevgili dinleyiciler. Birbirinden güzel türkülerle vakti güzellemeye devam ediyoruz. Şimdi sözleri Serpil Efe'ye, müziği Musa Eroğlu'na ait türkü formlu bir besteyle devam ediyoruz. Yusuf Gül seslendiriyor. Böyle miydi seninle ahtımız? Yollarına kar mı yağdı, gelmedin? Ömür geçti, tükeniyor vaktimiz. Yollarına kar mı yağdı, gelmedin?

Sevgili dinleyiciler, Yusuf Gül'ü Yalancı Bahar adlı albüm çalışmasında yer alan türküde dinledik ve birlikteliğimizi bir uzun havayla sürdürüyoruz. Malatya Arguvan yöresinden Hasan Durak'tan alınan uzun havayı Seval Eroğlu seslendiriyor. Beydağından yol aşarım, deli deli dolaşırım, çirkin ilen bal yiyemem, güzel ilen dağ aşarım.

Sevgili dinleyiciler, usta bir sanatçıdan bir Kerkük türküsü dinledik. Abdülvahit Küzecioğlu'ndan alınan türkü İzzet Altınmeşe seslendirdi. Birlikteliğimizi bir başka güzellikle sürdürüyoruz. Erzurum yöresinden Muharrem Akkuş'tan Nida Tüfekçi'nin derlediği türküyü sanatçımız Adile Kurt Karatepe seslendiriyor. Bu tepe pullu tepe, su gelir sere serpe, dediler yar uyumuş, uyardım öpe öpe.

Ne güzel türkülerden biridir bu da sevgili dinleyiciler. Adile Kurt Karatepe'nin dinlemelere doyulamayan sesinden dinledik. Erzurum Yöresi'nden alınan türküyü. Bir başka klasik türkülerden biri, sevilen türkülerden biri Aksaray, Ortaköy Yöresi'nden Belkıs Akkale'nin Emel Demir Yürek'ten derlediği türküyü radyomuz sanatçısı İsmail Altunsaray seslendiriyor. Güvercinim süt beyaz, yine geldi bahar yaz. Kurban olam Allah'ım, seveni sevene yaz.

Sevgili dinleyiciler, Gönül Gözüyle adlı albüm çalışmasında yer alan türküde Turhan Ataş'ı dinledik. Sözleri Osman Nebioğlu'na, müziği de Nurullah Akçayır'a ait türkü formlu besteyi seslendirdi sanatçı. Saatlerimiz 19.18'i gösteriyor ve birlikteliğimizin ikinci saatinde türküler ardınca ilerlemeye devam ediyoruz. Şimdi sanatçımız Kenan Tuna'nın seslendireceği Erzurum yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir türküyle devam ediyoruz. Bu derenin geveni, geven bastı geveni, paşadan emir gelmiş, seven alsın seveni.

Yöresi'nden derlenen türküde sanatçımız Kenan Tuna'yı dinledik. Birlikteliğimizi bir deyişle sürdürüyoruz sevgili dinleyiciler. Tokat Yöresi'nden Mustafa Hoşsu'nun derlediği türküyü Mithat Arısoy seslendiriyor. Bugün ben bir güzel gördüm, bakar cennet sarayından. Kamaştı gözümün nuru, onun hüsnü cemalinden.

Sevgili dinleyiciler, birlikteliğimizi sözü müziği Kesik Ali Baba'ya ait bir türküyle sürdürüyoruz. Bahar ve Ali'den oluşan grup Özgü seslendiriyor. Bugün düğün günüdür, dost ahbabın günüdür. Oynamanın yeridir, kız salla mendilini.

Sevgili dinleyiciler, Ankara Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Türk Akşamı'nda birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Birbirinden farklı yörelerden derlenen türküler eşliğinde ilerliyor vaktimiz. Saatlerimiz 19.31'i gösteriyor. Birlikteliğimizin de son yarım saati içindeyiz. Saatler 20'yi gösterinceye kadar buluşuyoruz. Biliyorsunuz Türkiye Akşamı'nda sevgili dinleyiciler, birlikteliğimizi yine çok sevilen türkülerden biriyle sürdürüyoruz. Neşet Ertaş'tan alınan ve herkesin, hemen hemen herkesin çok sevdiği türkülerden biri, Güler Duman seslendiriyor. Açma zülüflerin yellere karşı, senin zülfün benim telim değil mi? Bülbül figan eder gül.

Sevgili dinleyiciler, usta sanatçımız Tuncay Kemertaş'tan, Sivas Kangal Yöresi'nden alınan bir sevda türküsünü dinledik. Birlikteliğimizi bir Kerkük türküsüyle sürdürüyoruz. Abdülvahit Küzecioğlu'dan alınan türküyü Münevver Özdemir seslendiriyor. Kâr etmez ahım sen gülizare, onulmaz işler dilde bu yare. Olsam da geçmem bin pare pare, sevmiş bulundum gayrı ne çare.

Sevgili dinleyiciler, türküler zengin kültürümüzün örnekleri ve birebir zenginliklerle bezenmiş eserlerimiz, milletimizin, topraklarımızın eserleri ve her birinde bambaşka tatlarla, lezzetlerle buluşuyoruz. Her yörenin türküsüne de o yöreden o yörenin özellikleri sinmiş oluyor sevgili dinleyiciler. Kerkük türküleri de ayrı etkiler bizi. Çünkü tarihi coğrafyası çok zengin bir yöredir Kerkük sevgili dinleyiciler ve türkülerimiz kendi içlerinde de pek çok türe ayrılırlar. O türlerden biri de elbette semahlarımız, yine kültürel zenginliklerimizden bir örnektir. Birlikteliğimizde sırayı da bir semah alıyor. Sözleri Pir Sultan Abdal'a ait Ya Hızır semahını Mehmet Karabudak'tan dinleyelim birlikte.

Sevgili dinleyiciler, radyomuz sanatçısı Senem Akdemir'in sesinden, Sivas yöresinden alınan Deyiş'le birlikte Türk Akşamı'nda da veda vaktine ulaştık. Elbette bugünlük sevgili dinleyiciler. Yarın yine aynı saatte vakti türkülerle güzelleyeceğiz. Türk Akşamı'nda buluşacağız. Saatler 18.10'u gösterdiğinde. Programı hazırlayan ve sunan ben Elif Yıldırım. Teknik yönetimde Adem Karaman sesimizi ve türkülerimizi size ulaştırdı. Sevgimizle, türkülerimizle ağırladık bugün sizi sevgili dinleyiciler. Huzurlu bir geceye uğurluyoruz. Aynı sevgi ve muhabbetle yarın burada olacağız. Arzu ederseniz buluşalım sevgili dinleyiciler. Vedamızı elbette yine bir türküyle yapacağız. Nevşehir yöresinden Ahmet Misali'den alınan türküyü Mehmet Demirtaş'tan dinleyeceğiz. Her şey gönlünüzce olsun. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Merhaba sevgili dinleyenler, TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan canlı olarak yayınlanan ve birlikte türküler söyleyeceğimiz Radyo Sanatçıları konserine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu akşam programı hazırlayan Seda Arslan Şavural, tonmeisterimiz Burçin Aktürk'ün ve speakeriniz ben Hakan Çalışkan. Saatlerimiz 21'e gösterinceye kadar TRT Türkü frekanslarında radyolarınıza misafir olacak. Sizin için seçtiğimiz birbirinden güzel türküleri sizlerle buluşturacağız, gönül köprüleri kuracağız. Efendim bu akşam İzmir Radyosu ses ve saz sanatçılarıyla birlikteyiz. Koromuzun şefi Ali Çakar yönetimindeki saz sanatçılarımız, bağlamalarda saz grup şefimiz Halil Demirler, Murat Tezcan Ün ve Gürhan Yüksel, nefesli sazlarda Fedai Tekşahin, kabak kemanede Cafer Nazlıbaş, tarda Ali Özkan Özcan ve ritim sazlarda Gökhan Merterol ve Murat Kaz, solistlerimiz Çiler Şatıroğlu, Tuğba Ger, Asilhan Doğan, Selcan Kökçen Şahin, Emre Kızıl, Ethem Kaya, Tuncay Kemertaş ve Hakan Ünal'a eşlikte olacaklar. Efendim sizleri bir kez daha en kalbi duygularla selamlıyor. Programımıza koromuzun seslendireceği birbirine bağlı iki güzel türküyle başlıyoruz. İlk türkümüz sevdiği kadına kavuşabilmek için ince bir hastalıkla savaşan bir gencin dramını anlatan ve zaman içinde büyük üne kavuşan Yücel Paşmakçı'nın Hisarlı Ahmet'ten derlediği Kütahya yöresine ait Elif dedim, be dedim, kız ben sana ne dedim türküsünü, hemen ardından da Ali Fuat Aydın'ın Eskişehir yöresinden derlediği hareketli bir türkü olan Kahveyi Kavururlar, içmeden savururları TRT İzmir Radyosu sanatçılarından hep birlikte dinliyoruz. Buyursunlar.

Radyo sanatçıları konserindeki birlikteliğimiz, o güzel türkülerimiz eşliğinde devam ediyor sevgili dinleyenler. Kütahya ve Eskişehir yöresine ait iki türküyü seslendirdi koromuz. Teşekkür ediyoruz onlara bu güzel türküler için. Efendim bazen gurbeti, hasretliği ve bazen de sevdayı anlatır türküler. Kimi zaman yürekleri yakar, kimi zaman da şenlendirir o aynı yürekleri. İşte şimdi o türkülerden birini seslendirmek üzere ilk solistimiz Çiler Şatıroğlu'nu davet ediyoruz mikrofona. Aşina olduğumuz ve çok değer verdiğimiz bir türküyü seslendirecek solistimiz. Ahmet Yamacı'nın Aydın yöresinden derlediği bir türküdür. Hep birlikte dinliyoruz. Eklemedir Koca Konak, Nazlı Yârim yine geldi aklıma. Buyurunuz.

Çok teşekkür ediyoruz solistimiz Çiler Şatıroğlu'na seslendirdiği bu güzel türkü için. Evet kıymetli dinleyenler, TRT Türk'teki birlikteliğimiz birbirinden kıymetli türküler eşliğinde devam ediyor. Onlar ki bizlere bazen bir annenin oğluna olan hasretini, bazen sevgiliye düzülen metiyeyi, bazen de sevinçlerimizi anlatırlar. Bizi biz yapan duyguları. İşte öyle bir türkümüz var sırada seslendirmek üzere. Şimdi solistimiz Tuğba Geri davet ediyoruz mikrofona. Erkan Sürmen'in Fatih Kısaparmak'tan derlediği Iğdır yöresine ait bir türküyü seslendirecek solistimiz. Bahçelerde barım var, bir heyva, bir narım var.

Sanatçımız Tuğba Ager'e çok teşekkür ediyoruz. Iğdır yöresine ait çok güzel bir türkü dinledik kendisinden. Sesine, yüreğine sağlık. Evet, Radyo Sanatçıları konserindeki birlikteliğimiz devam ediyor sevgili türkü dostları. Kimi aşktan, kimi sevdadan, kimi ölümden ve yastan, kimi de mutluluk ve sevinçten söylenmiş ya da yakılmış türkülerimiz. İşte onlardan birini seslendirmek üzere şimdi solistimiz Asilhan Doğan gelecek mikrofona. Ali Canlı'nın Konya Akşehir yöresinden derlediği bir türküyü seslendirecek sizin için. İlk dizeler şöyle: Entarisi aktandır, ne gelirse haktandır.

Sanatçımız Asilhan Doğan'a çok teşekkür ediyoruz seslendirdiği Konya yöresine ait bu güzel türkü için. Efendim TRT Türkü'deki birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dinleyenler, türkülerimizle elbette. Bizi bize anlatır türkülerimiz, destanlar çağından beri ana sütü gibi ak ve temizdir türkülerimiz. Birçoğunun da ayrı bir hikayesi var. Kimi aşkı, kimi de sevdayı anlatmış. İşte onlar...

Onlardan birini seslendirmek üzere şimdi solistimiz mikrofon başındaki yerini aldı. Talip Özkan'ın İzmir Bergama yöresinden derlediği bir türküyü seslendirecek. Hep birlikte dinliyoruz. Sandık üstünde sandık, aman efeler yandık ve huzurlarınızda Selcan Kökçen Şahin.

İzmir yöresine ait seslendirdiği bu güzel türkümüz için solistimiz Selcan Kökçen Şahin'e çok teşekkür ediyoruz. Radyo Sanatçıları konserindeki birlikteliğimiz, duygularımıza tercüman olan türkülerimizle devam ediyor sevgili dinleyenler. Öyledir türkülerimiz, anlatamadıklarımızı onlar anlatır bazen. Bazılarının içinde derman bulamadığı dertleri, susarak anlatmaya çalıştığı cümleleri ve kalbinde sönmeyen umudu dile getirir. Tıpkı sıradaki türkümüz gibi. Ahmet Yamacı'nın Suat Albayrak'tan Elazığ yöresinden derlediği bir türkü. Koromuz seslendiriyor bu kez. Ne feryat edersin divane bülbül, senin bu feryadın gülşene kalsın.

0: TRT Türkü.
1: Radyo Sanatçıları konserindeki birlikteliğimiz sizlerle gönül birlikteliği kurmamıza vesile olan türkülerimiz eşliğinde devam ediyor sevgili dinleyiciler. Anadolu'muzun dilidir türküler, gönülde harmandır. Kimine yaradır, kimine de yar, kimine umuttur, kimine de hüzün ve bazen de gönül yakar dediğimiz o türkülerden birini şimdi solistimiz Emre Kızıl seslendirecek sizler için. Nida Tüfekçi'nin Nuri Üstün sesten derlediği Sivas yöresine ait gönülleri yangın yerine çeviren bir türkü. Beni görüp yüzün öte döndürme, yine benim gönlüm sendedir sende.

Solistimiz Emre Kızıl'a çok teşekkür ediyoruz seslendirdiği Sivas yöresine ait bu güzel türkü için. Evet, saatlerimiz 20.46'yı gösterirken Radyo Sanatçıları konserindeki birlikteliğimiz İzmir'den Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bugün sizleri solistlerimizin yorumladığı birbirinden kıymetli ve yüreklere dokunan türkülerimizle buluşturuyoruz. Şimdi o türkülerden birini daha seslendirmek üzere bu kez solistimiz Ethem Kaya geliyor mikrofona. Mustafa Gece Yatmaz'ın Mehmet Ali Erdem'den derlediği Malatya yöresine ait türküyü seslendirecek solistimiz. Bu meral bakışın ey peri suret çok açtı bağrımda yara gözlerin.

Solistimiz Ethem Kaya'ya çok teşekkür ediyoruz. Yüreğine sağlık olsun. Evet, TRT Türkü'deki birlikteliğimiz sizin için seçtiğimiz birbirinden kıymetli türkülerle devam ediyor sevgili dinleyenler. Az önce hep birlikte keyifle dinlediğimiz Malatya yöresi türküsünün hemen ardından şimdi de Hayriye Temiz Kalp'in Bayburt yöresinden derlediği türküyü seslendirmek üzere şimdi solistimiz Tuncay Kemertaş'ı davet ediyoruz mikrofona. Giderim yolum dağdır, hep birlikte dinliyoruz.

Ve biz artık bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyenler. Bu akşam TRT İzmir Radyosu sanatçıları ve solistleriyle birlikteydik. Koromuzun şefi Ali Çakar yönetimindeki saz sanatçılarımız, bağlamalarda saz grup şefimiz Halil Demirler, Murat Tezcan Ün ve Gürhan Yüksel, nefesli sazlarda Fedai Tek Şahin, kabak kemanede Cafer Nazlıbaş, tarda Ali Özkan Özcan ve ritim sazlarda Murat Kas ve Gökhan Merterol bizimle birlikteydi. Efendim solistlerimiz Çiler Şatıroğlu, Tuğba Ger, Asilhan Doğan, Selcan Kökçen Şahin, Emre Kızıl, Ethem Kaya, Tuncay Kemertaş ve Hakan Ünal'a eşlik ettiler.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, değerli TRT Türkü izleyicileri ve stüdyomuzdaki siz kıymetli konuklar, Türkiye Yurt Programı'na hepiniz hoş geldiniz efendim. Şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık.
1: Hoş geldiniz efendim.
0: Selma Hanım'ın ceketini beğendiniz mi? Benim gözlerimde bir uzak sorunu vardı şimdiye kadar ama bugün itibariyle düzeldi. Artık net görüyorum her şeyi. Selma'nın ceketinin renginden dolayı düzeldi.
1: Ben zaten bugün merak ediyordum neye takılacaksın diye cekete takıldım.
0: Bir şeye takılmıyorum. Program için gayet özen gösterdiğini farkındayım.
1: Tabii ki elbette her zaman.
0: Benim senin gibi değil. Lacivert, siyah, gri 3 tane takım elbisem var. Dönüşümlü olarak gömlekleri ve ceketleri değiştirerek giyiyorum ama senin çok uğraştığın ve özen gösterdiğinin farkındayım. Çok yakışmış hanımefendi. Çok güzel
1: teşekkür
0: olmuşsunuz.
1: Teşekkür ediyorum canım.
0: Tam bir türkücü gibi olmuşsunuz. Türkiye Yurt Programı'nın yüzücüsü gibi olmuşsunuz.
1: Çok teşekkür ederim. Bugün gene çok güzel bir program bizleri bekliyor. Bugün türkülerimize eşlik edecek olan saz sanatçılarımızı istersen tanıtalım. Nefesi sazlarda canımız abimiz Ferhat Erdem. Ve ritim sazlarda Cemal Özkızıltaş.
0: Bağlamada bugünkü grup sorumlumuz, orkestra sorumlumuz benim de çok yıllardır çok eski arkadaşım Cemil Kayacı. Sevgili Cemil için bir alkış istiyoruz. Klasik gitarda Halil Melih Şen. Bas gitarda da sürekli gülen bir arkadaşımız var. Yani bir bas gitarcılar genelde asık suratlı olur ama Özgün sağ olsun hep böyle güzel gülüyor. Özgünler olduğu için de bir alkış alabiliriz. Sağ olun. Efendim programımızın başında şunu da belirtmek istiyorum ki programımız televizyonda yayınlanıyor fakat Ankara Radyosu'nda başlayan bir projeydi. Projenin sahibi ve bu programa bizi dahil eden kıymetli radyo dairesi başkanımız Samit Yaz beyefendi de bugün başkanımızla aramızda. Başkanım hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz başkanım.
0: Ankara Radyosu'nda şekillenip gerçekten bize göre bir klasik oldu artık Türkiye'yi. Ben uzun dönem devam edeceğini düşünüyorum. Ankara Radyosu'nda büyük emeklerle hazırladık. Sonra televizyon TRT Türk kanalı dahil oldu ve artık televizyonda ve radyoda yayınlanıyor. İlgi ve alakanıza çok teşekkür ediyorum.

0: efendim. Ben sözü fazla uzatmayayım. Selma Hanım, hep ben açıyorum programı İki Türkiye'de. Bugün bu şansı sana vermek istiyorum.
1: Teşekkür ediyorum canım
0: arkadaşım. Estağfurullah, her zaman.
1: O zaman bir Mahmut Erdal türküsüyle başlayalım. Ardından da yine bir Sivas türküsüne bağlayalım.
0: Tamam, ağzına sağlık. Keyifle dinliyoruz Selma Geçer'i. Sağ olun.

0: Teşekkürler efendim.
1: Tebrik ederim hanımefendi. Çok güzeldi iki türkünüz de.
0: Eşliğin için de teşekkür ederim Gülsoy.
1: Ben buraya geldim gelen insana tef çaldım, nagra çaldım, davul çaldım, kaşık çaldım. Yani kaç yaklaşık bir 6-7 televizyon programı yaptık seninle. Hiçbirisinde yalandan bir eşliğin dışında hiçbir şey görmedim.
0: Ama yeteneğim yok. Bak kaşık da getirmişsin. Konya türküsü söyleyeceğim.
1: Evet.
0: Teşekkür ediyorum. Galiba değil mi? Onu da çalacaksın.
1: Yani ben bu programda bütün yeteneklerimi sergilemek istiyorum. çünkü ben bu kurumun sanatçısıyım. Bu program da güzel olsun diye elimden gelen gayreti gösteriyorum ama sen ceketlerini gösterdiğin özeni bana göstermiyorsun.
0: Ama şık oluyor değil mi yani? Başkanım. Yeteneklisin işte bak. Bende o yok maalesef ama söylüyorum sadece.
1: Tabii neydi benim bir sloganım vardı ya. Beni sizler var ettiniz
0: yok etmeyin. Etmeyin. Evet.
1: Aynen öyle. Peki Selma'cığım o zaman sözü fazla uzatmayalım. İki türkü de ben seslendirmek istiyorum. Erzincan'dan Davut Sulari'den bir türkü var. Bir güzelin aşığım erenler. Buna bağlı olarak da gene Davut Sulari'den bir Erzincan türküsü var. Siyah perçemini dökmüş yüzüne. Bunları okumak istiyorum.
0: Dinliyoruz. Gürsoy Babaoğlu sizlerle.

0: Ağzına sağlık Gürsoy.
1: Teşekkür ederim Selma'cığım. Yani nasıl senin, tef çalışım beğeniyor musun?
0: Çok güzel. Biraz övmem gerekiyor.
1: Çünkü beni her yerde anlat. Evet. Herkese anlat. Gürsoy Babaoğlu'nun sesi çok güzel de, perküson da çalıyor de, bağlama da çalıyor de.
0: Anlatıyorum zaten.
1: Ben böyle bir şey görmedim de, bu adam başka bir şeydi. Anlat beni. Ben hiçbir şekilde rahatsız olmam.
0: Bu siyah perçemlerin
1: Dauslarnin Erzincan
0: türküsü. Evet. Çok güzel türktür ya. Çok eski.
1: Hanımefendi, burada bir çay var ve hani bizim Anadolu geleneğinde öyle. Bu hani bir kadının zarafetinden dolayı bu çayı senin servis etmen gerekiyordu ama benim sana doldurduğum çaydan hiç yudumlamadım bile Selma'cığım.
0: Bunları ama
1: gerçekten üzülüyorum.
0: Ama Gürsoy'a da yakışmadım efendim. Ne güzel koydu değil mi?
1: Ben teker teker. Kimse alkışlamıyor demek ki.
0: O bence alkışlıyorlar.
1: Yok. Bence sen hatırını alkışlıyorlar da.
0: Bence çok güzel oldu. Hatırlıyorsan ilk programda bir çayımı doldurmuşsun.
1: Bir kere doldurdun, 8 kere ben doldurdum. Yani beni köle mi tuttun buraya Selma'cığım? Biraz da sen doldur çayı. Bir yemek servisi
0: canım
1: istemiyorum. Basit bir çay dolduracaksın. Onu bile şey yapmıyorsun. Neyse, türkülerin zamanından
0: çay çalmıyorum. Çay önemlidir ya, çay güzeldir.
1: Çay güzeldir ben de sana güzel. Benim
0: ama
1: önümde
0: içemiyorum,
1: çay var yok.
0: Türkü söyleyince içemiyorum yani, yetiştiremiyorum.
1: Tamam canım, ben diğer türkülerimi okurken sen içersin Selma'cığım. Şimdi senden neler dinleyeceğiz Selma Hanım?
0: Ben şimdi bir Ege'ye doğru şöyle biraz sıcaklara doğru gitmek
1: evet,
0: istiyorum.
1: Evet, Ege'lere de benziyorsun maşallah. Bence de Ege'den türkü okumasa da olmazsın zaten.
0: İki tane türkü sürpriz olsun, bunlar anons
1: tamam,
0: etmeyeyim.
1: Peki, sen bilirsin.
0: Hadi bakalım.
1: Tamam.

0: Güzel Ege, selam olsun.
1: Selma'cığım, tek kelimeyle mükemmeldi. Ceketin hakkını verdin. Tebrik ederim seni. Yani böyle, neden böyle bir ceket giydiğini şimdi daha iyi anladım.
0: Şimdi
1: bu türküyü okuyunca.
0: Ne alakası var kırmızı?
1: Yani türkü çok enerji doluydu.
0: Ha, ondan.
1: Ceketin de maşallah çok güzel böyle enerji fışkırıyor. O yüzden herhalde bu türkü için giydim bu ceketi diye düşünüyorum.
0: Aynen, evet. Ben Ferhat abiye de teşekkür ediyorum. Sevgili Ferhat Erdem
1: tam
0: abimize.
1: Tam ben söyleyecektim, evet.
0: Bu benim için ilk oldu. Ferhat abiye ilk defa bir türküyü eşlik etmiş oldum. Nefesine sağlık abi.
1: Efendim bu arada Türkiye programının Ankara Radyosu'nda da bir yapım ekibi var. Ben o yapım ekibinde yer alan bu büyük emekçi arkadaşlarımızı, çalışma arkadaşlarımızı da anons etmek istiyorum. Yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterlerimiz, kıymetli ağabeyimiz Ali Taşçıoğlu ve Mutlu Hiç Yılmaz. Stüdyo teknik görevlileri ise Tolga Önbaş ve Osman Ateş bugün. Televizyonda da emeği geçen bütün ekip arkadaşlarımıza, yapımcımıza, yönetmemize, kameraman, ışık servisi, yayında emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Ankara Radyosu ekibimizi de, çünkü başta anons etmemiz gerekiyordu. Her seferinde böyle arkadaşlarımız çok sağ olsunlar. Bizi sevdikleri için hiçbir sitem etmiyorlar ama ben her seferinde diyorum ki neden başta söylemedik diye.
0: Selin'le de şimdi daire başkanımız da buradayken kendisine teşekkür etmek istiyoruz.
1: Beni şikayet etmeyeceksin inşallah.
0: Başkanım yok, hayır, sen zaten şikayet edeceğim sonra da, şimdi burada değil. Başkanım, 30 senedir biz burada çalışıyoruz değil mi? 30 yıl oldu, evet. Yeşil Koros'a dahil. İlk defa Gürsoy Babaoğlu'yla birlikte bir programda yer aldık. Teşekkür ediyoruz. O benim çünkü devre, evet, arkadaşım ve aynı yaşıtız onunla.
1: Benimle program yapmak istediğini çok evvelden beri duyuruyordum, biliyordum. Ben de TRT'nin şehir konserlerinde başkanımızla zaman zaman bir araya geldiğimizde özellikle rica etmiştim. Dedim ki Selma Geçer'le bir programda yer alır mıyız, yer alabilir miyiz diye. Başkanımız da uygun bir program olduğunda neden olmasın demişti. Sağ olsun uygun görmüş. Bu programda yer aldık. Başka isteklerin olursa Selma'cığım, kurumla ilgili gene böyle televizyonda, radyoda program tamam, yapmak istersen birlikte başkanımıza gider, derdimizi anlatırız. Birlikte gene ne istersen beraber yaparız.
0: Evet, o zaman hemen konuyu değiştirelim.
1: Benden türkü dinleyelim değil mi? Peki. Sivas'tan bir türkümüz var. Bağdı sabah selam selam söyle o yare. Rahmetli Yıldıray Çınar Üstad'ın ülkemizde tanıttığı, sevdirdiği güzel bir halk türküsüdür. Buna bağlı olarak yine Sivas'tan Muzaffer Şahin'den alınan bir türküyü birbirine bağlayacağım. Gitme durnam, gitme yollar Irak'tır. Teşekkürler. Biliyorsun.

0: Ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim Sayın Hacım. Bu, İki tane Sivas türküsüydü.
0: Sanıyorum da. İzzet Altınmeş'i okurdu değil mi bu ikinci türküyü?
1: Yani bu türküler tabii programımızda repertuar oldu. Yaparken ona çok dikkat ediyoruz. Hem örtüşmesini, yani iki Sivas türküsü ama ikisi de bilinen ve dinleyicilerin sıkılmayacağı ve eşlik edeceği türkülere ben, sen de öyle, seçerken onlara özen gösteriyorum. Bu türkü de tabii yani Türkiye'nin hangi iline gitsen, mırıldansan mutlaka eşlik edecek birileri çıkar olur. Bence doğrusu da bu. Mutlaka TRT repertuarında çok fazla türkü var. Hepsini yurttan seslerde geçiyoruz ama radyoda ve televizyonda her iki izleyici karşısında olduğunda, yani dinleyenlerin ve izleyicilerin de eşlik edebileceği ve bildikleri eserleri okumak bence hem evet, o işi de sevimli hale getiriyor. İzleyiciyi de enerjisini de almak güzel bir şey bence.
0: Evet, çok güzel okudun gene.
1: Senin tabii böyle şeylere ihtiyacın yok. Ceketin yetiyor zaten. Yani hiç benim gibi bu kadar çaba sarf etmene gerek yok. Bir ceketle bütün ilgiyi üzerinize çekiyorsunuz evet, hanımefendi.
0: Bunun bir de yeşili var. Bir dahaki programda
1: yeşilin yeşil. De evet, öbürünü de giyin mutlaka. Çünkü yakında da bir sıkıntım var. Uzağa çözdün. Yakın, gözümdeki yakın problemini de yeşille çözersek kardeşime minnettar olurum.
0: Evet canım arkadaşım, şimdi ben bir Konya'ya doğru gideceğim. Konya türkülerini biliyorsun, çok seviyorum.
1: Selim,
0: neden?
1: Selim ağacığım, sen bu kadar gezmezdin yani. Sivas okudun, sonra Ege'ye gittin, oradan Konya'ya gittin. Allah yardımcı olsun. Bugün bayağı yorduk
0: şimdi
1: seni.
0: Şimdi efendim benim rahmet tanıyorum buradan. Bircan Pulukçuoğlu hocamızın tabii derslerine gittiğimizde, Ferhat abi de bilir, Konya türkülerine çok önem veriyordu. Neredeyse kafama vura vura Konya türküleri çalıştırdı. Ama tabii ben, memleketim Kars yani. Biraz kültür olarak uzak bir kültür var. Ama bir Konya türküsü duyduğumda bir Can Pulukçuoğlu hocam aklıma geliyor ve onu burada anmak istiyorum.
1: Tabii.
0: Bu türkü de öyle. Diğer tabii gezdim Karaman'ı, gördüm Konya'yı gibi, işte Lingabak gibi türküler, yani icrası zor türküler. Bu türkü de öyle. Ermeneğin kekikleri ötüyor diyeceğiz. Ermeneğe selam olsun, Konya'ya.

0: Ermeni'ye, Karaman'a selam olsun diyoruz. Bakalım, aa, kaşıklar da var. Çok güzel.
1: Yani dediğim gibi Selma'cığım, ben bugün bayağı çalıştım senin icralarına eşlik etmek için. İnşallah bir gün senden de bu tarz gayretler görürüm.
0: İnşallah canım arkadaşım,
1: İnşallah.
0: inşallah. Haydi bakalım. Haydi lan.

0: Teşekkürler.
1: Ağzına sağlık.
0: Konyalı mı var sanki misafirlerimizin içinde, değil mi? Ama ne güzel oynadınız. Küçük kardeşimiz. Ay canım benim, ayağına sağlık. Konya türküleri de böyle fıkır fıkır.
1: Hem icrası zor hem
0: yani,
1: tabii.
0: Hiçbir tane ağır türkü, yani birkaç tane var ama hepsi böyle kaşık havası tabii.
1: Ne geneli. Güzel, keyiflerine göre böyle eğlenmişler. Yani bu da lazım demek ki. Çok tabii ki efkar güzel. Da lazım. Üzülenmek de gerekiyor. Türklerde bunu çok görüyoruz ama yeri geldiğinde de bu tarz eserlerin de kullanıldığı birçok bölge var. Silifke'de biliyorsun çok hareketlidir.
0: Silifke'de öyle aynen.
1: Teke bölgesi, Ferhat abilerin orada gene kendi içinde bir sürü şey barındırmasına rağmen onlar da dertlerini bu şekilde bir tık hareketli anlatıyorlar. Bu Konya Türkleri de böyle ama mükemmel bir icraydı Selma'cığım. Tebrik
0: teşekkür
1: ediyorum.
0: Ederim.
1: Çok güzeldi. Ağzına sağlık.
0: Biz vaktinde tabii ki biz Allah rahmet eylesin Ahmet Özdemir'le biz bir programda denk düşmüştük.
1: Konyalı.
0: Konyalı Ahmet biliyorum. Özdemir. O icra etmişti yanımızda. Tabii onlar kadar okuyamıyoruz tabii ki bir Konyalı kadar ama biz de notaya bağlı olarak bu şekilde icra ediyoruz.
1: Evet. Ya radyo sanatçılarında tabii bizim en büyük şansımız biz eski ustaların birçoğuyla çalıştık. Özellikle bizim kuşak. Yani şimdi en son giren arkadaşlarımız tabii yetişemediler ama ya bir özel gönlümle ondan sonra Ali Ekber Çiçek'le, Turan Engin'le aynı sahnede türkü okumak gerçekten bizim için meslek hayatımızın en büyük kazançları. Mehmet Özbek'le bir arada olmak.

0: Elbette. Hocanın yanında türkü seslendirmek ki Türkiye bir programını biliyorsun radyoda yayınlandığı dönemde de şimdi de Mehmet Özbek yakından takip ediyor ve birçok kez telefon, ben meslek hayatım boyunca yaklaşık 94'ten bu tarafa Ankara Radyosu'nda gençlik korosuna 94 yılına girmiştim. İşte 32 yıl olmuş. Özbek Hoca'dan şimdiye kadar hiç telefon almamıştım ama Türkiye Evi programıyla alakalı hem radyodaki yayın sonrası hem de televizyondaki yayın sonrası.
1: Evet, televizyon yayın sonrası galiba, aramıştı. Gece 12.30-1'e geliyordu aynen, evet.
0: Evet, hoca çok aramıştı. Beğenmişti. Evet. Böyle bir projeyi hani özledi ekran gibi bir şeyler söyledi. Çok rahat görünüyorsunuz. Sanki bir ev muhabbeti gibi. Bir de çay var dedi. Eşimle dinlemeye doyamıyorum dedi. Mehmet Özbey'in tabii görüşleri bizim için çok kıymetli. Halk müziğinde usta-çırak ilişkisi olması ve bunu sürdürebileceğimiz kadar götürmemiz, bu da önemli. Çünkü biz abilerimizden, büyüklerimizden burada radyonun kendi içerisinde davranış disiplininin dışında bir de müzik disiplinini de öğrendik. Türkiye radyolarını zaten boş yere okul diye bahsetmiyorlar. Gerçekten Ankara Radyosu, İslam Radyosu, Türkiye Radyoları bir okul. Biz de bu okulda yıllar yılı bir şeyler öğrendik. Hala öğreniyoruz çünkü sonu yok. Halk müziği dünyanın en büyük bir müzik kültürü var Türkiye'de. Çünkü bizde ilçelerde ve şehirlerde bile, yan yana iki ilçede bile müzik yapısı değişebiliyor. Evet. Dolayısıyla çok zengin olduğu için işimizin de çok devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi bakıyorsun bana öyle telaşlı Selma'cığım. Galiba ben türkü okuyacağım değil mi? İki tane türkü seslendirdim o zaman. Mardin'den iki türkü seçtim. İkisinin de kaynak kişisi Ömer Önderoğlu. Aramızda da gene Hamoy diye bir Türkiye'deki ilk amatör halk müziği topluluklarından bir tanesi Şevket Kağıtçı abim, akrabam o aramızda. O toplulukta yıllarca hizmet etmiş Ömer Önderoğlu var. TRT repertuarında da o kaynak kişilik
1: Mardinli
0: etmiş.
1: Mardinli galiba.
0: Evet, Ömer abi evet. Mardinli ve ut çalar okur. Çok da severim sevgili Ömer Önderoğlu abimizi. Buradan sağlıklar diliyorum. Abimize ait iki eser var. Şu gelen kimin gülü ve bir ay doğdu karşıdan. Önce Dalal'ı okuyacağım, sonra da Şevko isimli bu Mardin türklerini seslendireceğim.
1: Evet, dinliyoruz Gürsel.

0: Teşekkürler efendim. Evet Selma'cığım, Mardin Türklerini de beğendin mi? Güzel miydi?
1: Çok güzel, çok. Ben Mardin'i biliyorsun, çok seviyorum.
0: Evet.
1: Mardin'e de birkaç kez gittim tabii gezmeye. Sanıyorum bir konser olacaktı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun. O iptal oldu. Çok üzülmüştüm.
0: Mardin için mi?
1: Mardin'de olacaktı vaktinde. O zaman biz 2002 miydi? 2003 falan.
0: Çok eski ha.
1: Halkalı Şeker programı vardı biliyorsun o zaman. Üzülmüştüm.
0: Ben o programa gitmiştim aslında ama o programın müsahibinde çekilmişti. Hı hı. Ben Mardin programına ben gitmiştim Halkalı Şeker'de ama galiba sen gelemediğin için üzülmüş olabilir misin? Yerine ben gitmişim herhalde Selma'cığım.
1: Bak o zamandan beri ayağımı kaydırıyor musun?
0: Böyle bir şey olmuş, evet evet. Selma'cığım, kapanış anonsumuzu sen yapmak ister misin? Dilersen, çünkü programımızın sonuna doğru yaklaştık.
1: Evet.
0: Hem orkestra arkadaşlarımızı hem yayın ekibimizi dilersen.
1: Efendim, bir dahaki programda buluşmak dileğiyle diyelim. Türkülerle, güzel türkülerle, yeni türkülerle, taze türkülerle.
0: Evet.
1: Canım arkadaşım Gürsoy Babaoğlu'yla birlikte.
0: Sağ olasın.
1: Çok teşekkür ederiz. Stüdyomuza renk kattınız, değer verdiniz.
0: Ayaklarınıza sağlık.
1: Ayaklarınıza sağlık. Bizim bugün türkülerimize eşlik eden saz üstadlarımızı tekrar anons etmek
0: tabii
1: istiyorum. Nefesi Sazlar'da Ferhat Erdem. Evet, ritim sazlarda Cemal Özkızıltaş.
0: Bağlamada bugün orkestra sorumlumuz Cemil Kayacı'ydı. Klasik gitarda sevgili arkadaşımız Halil Melih Şen arkadaşımız aramızdaydı.

0: Yapımcımız Mehmet Taha Arıkan'a, ton maisterimiz Ali Taşçıoğlu, Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve Osman Ateş'e tekrar emekleri için teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür
0: çok sağ
1: ediyoruz. Emeklerinize sağlık. O zaman
0: Elazığ'dan
1: Elazığ'a doğru gidelim efendim.
0: Vasfi Akyol'dan alınan bir Elazığ türküsü. Meteris'ten ineydim, güldüm, bilekledim, hareketli güzel bir
1: sevgiyle kalın, türküyle kalın efendim.

çalamazsın aşkın sazını. Ne perdeye dokun, ne teli incit. Eğer çekemezsen gülün nazını, ne dikene dokun, ne gülü incit. Bülbülü dinle ki gelesin coşa. Karganın namesi gider mi hoşa? Meyvesiz ağacı sallama boşa. Ne yaprağı dök, ne dalı incit. Bekle dost kapısını sadık kul isen. Gönüller tamir et ehli dil isen. Sevda sahrasında mecnun değilsen, ne Leyla'yı çağır, ne çölü incit. Gel haktan ayrılma hakkı seversen. Nefsini ıslah et, er oğlu ersen. Hüdayı incinir inciten dersen, ne kimseden incin, ne eli incit.

Merhaba kıymetli dinleyenlerimiz. Sizleri radyomuz TRT Türkü'den Yadigar programımız ile gönülden muhabbet ve saygılarımızla selamlıyoruz. TRT İstanbul Radyo stüdyolarımızdan size ulaşan programımızda sizleri Aşık Hüdayi'nin Gönül Çalamazsın Aşkın Sazını ve ardından Erzincan yöremizden Ali Ekber Çiçek'ten derlenen Kırma Gönül Şişesini, Yapan Bulunmaz Bulunmaz, Yıkma Hakkın Binasını, Ören Bulunmaz Bulunmaz adlı türkümüze selamladık. Gönül ehli insanlarımızın dizeleriyle gönül ehlinin bahçesi muhabbettir diyerek biz de gönüller yapmaya geldik bize yadigar türkülerle. Sizler de hoş geldiniz radyolarınızın başına efendim. Kıymetli saz sanatçılarımız ile birlikte ulaşıyor türkülerimiz sizlere. Grup şefimiz bugün Meybalaban'da Zafer Taş'tan eşlik ediyor. Bağlamalarda Ayhan Aydın, Erkan Akalın ve Burak Aykaç. Kemanede Burhan Elmas, basta Burak Demir, ritim sazda Cemal Kaplan türkülerimize eşlik edecekler. Sesimizi sizlere TRT İstanbul Radyo stüdyolarından değerli büyüğümüz ve kıymetli tonmeisterimiz Süleyman Nazifilter kendi duygularıyla sesimizi bezeyerek sizlere ulaştırıyor. Yayın yapım yardımcım sevgili Ahmet Şenses ve programı sizler için hazırlayan sunan ben Adile Kurtkaratepe ile Yadigar'da yolumuz Aşık Miskini'den Yolu Sevgi'den geçen bir türküyle devam ediyor. Erzincan yöremizden İsmail Özden'den derlenen.

bir Anadolu güzelliğindedir zaman. Zaman sazımızın telinde asılı durur. Saman sarısı çiçekler allı pullu yarınlara doğru büyür gider. Sevgiler bohçalanır demet demet. Göğe umutlar kanat vurur. Gökten bereket yağar kucak kucak. Ümitlerin inançla salındığı bir gökkuşağı doğar Anadolu'dan renk renk, sevgi sevgi. Gönül kimi severse göz daima onu görür derler. Bir gün ışığı gibi türkülere süzülür tüm insanlık. Aşkla, umutla, inançla.

Sevgili Yadigar dinleyenleri, sizlere Erzincan yöremizden İsmail Özden'den Süleyman Yıldız'ın derlediği Erenlere Gönül Verdim adlı türkümüzü seslendirdik. Ardından Sivas yöremizden Ali Kuzultuğ'dan Bir Uzun Hava Geldi Gönülden Dile. Karşıki tarlanın ekini seyrek, yorulmuş Nazlı Yar yardıma gidek. Dedim ki sevdiğim ben olursan,

Dedi ki sevdiğim beraber gidek. Uzun Hava'ya bağlamasıyla Burak Aykaç, Erkan Akalın ve May ile Zafer Taş'tan yol gösterdiler. Onların da gönüllerine sağlık efendim. Ve Ardahan yöremizden Tekin Büyükaya'dan Yücel Paşmakçı tarafından derlenen Bu Dağlar Kömürdendir, Geçen Gün Ömürdendir. Feleğin Bir Kuşu Var, Pençesi Demirdendir adlı türkümüz ile seslendik sizlere. Yolumuzu aydınlatan aşıklarımızla, ozanlarımızla devam edelim. Yadigarda bugün Anadolu aşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden biri olan Aşık Beyhani'yi yad ediyoruz.

Aşık Beyhani 1933 yılında Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde Gamga köyünde doğdu. Annesi Gülizar Ozan Gönüllü, kendine ait deyişleri olan sesi güzel bir anadır. Beyhani tüm özelliğini annesinden almıştır. Okumayı, ilmi, Kur'an'ı köylerindeki İsmail ve Cafer Ağa'dan öğrenmiştir. Beyhani köylerini ziyaret eden ozanlardan Davut Sulari ve Nişani ile tanışmıştır. Sazda ustalaşması Davut Sulari ile olmuştur. Beyhani 14 yaşındayken babasının da rızası ile iki ozanla birlikte Suriye, Irak ve İran'ı dolaşmıştır. Aç susuz kalarak 9 gün yalnız hurma ile geçinmişlerdir. 2 yıl sonra döndüklerinde Beyhani gelişmiş ve iyice ustalaşmıştır. Bunun sebebini soranlara ise aşıklık bir dadı haktır, bakmayın gerisine demiştir. Sağlığında sık sık Hacı Bektaş Veli ve Pir Sultan Abdal gecelerine katılan Beyhani, sevdayı, gurbeti, aşkı ve toplumsal konuları içeren deyişler yakmıştır. 17 Ağustos 1971'de 38 yaşında Baki mülküne göç eylemiştir. Beyhani bıraktığı eserlerle gönüllerde taht kurmuş, türküleriyle dilden dile yaşamıştır. Şimdi sizlere onun sevilen bir türküsüyle buluşturuyoruz. Rahmet ve minnetle anarak. Kirpiklerini ok eyle, vur sineme öldür beni. Bıktım dünyanın tadından, vur sineme öldür beni. Bülbüller özlermiş gülü, garibim beklerim yolu. Unuttun Beyhani kulu, vur sineme öldür beni.

Karlı dağlar bizim hasretimizdir, gurbetimizdir, özlemimizdir. Dağlar bizim sevdamızdır. Bazen yol vermez olur bizlere. Biz de karlı dağların eteklerine yaslanır, derdimizi söyleşiriz. Dağlar bizi bilir, biz de dağları. Dağlar bizi sever, biz de dağları. Dağlar ile taşlar ile Mevla'yı çağırırız Yunusça. Hira olur, Tur olur, bir hüzünle Allahu Ekber oluruz yüreğimizde. Dağlara çıkarken nefesimiz sıklaşır belki ama gördüğümüz daha fazladır zirvelerden. Kar önce dağların başına yağar, aklaştırır. Bizim işimiz zirveyledir zaten. Ve sevdiğimiz başlı başına bir dağ olur. Kar mı yağdı Kütahya'nın dağına? Ateş düştü ciğerimin bağına. Gül döşetmiş şalvarının ağına. Gayırma sevdiğim, gün böyle kalmaz. Yanar derunumun ateşi, sönmez.

TRT İstanbul Radyo stüdyolarından size ulaşan Yadigar'da Anadolu'yu türküleriyle seyre daldığımız anda sizlere Kütahya yöremizden Hisarlı Ahmet'ten Yücel Paşmakçı hocamız tarafından derlenen Kar mı yağdı Kütahya'nın dağına adlı sevda ve ayrılık türküsünü seslendirdik. Ardından yolumuz

Seher vaktinde görebilsem yarimi, gül dalına bülbül konmuş çeker ahuzarına adlı türkümüz ve Konya yöremizden, Çopur Ahmet'ten, Muzaffer Sarı Sözen hocamızın derlediği türkümüz aşığın gönlündeki derde ses oldu. Bülbül ve gül ile halleşti. Gitme bülbül gitme bahar erişti. Gonca güller maverdesin kavuştu. Sıla da sevdiğim aklıma düştü. Çekilmez gurbetin cefası dedik. TRT İstanbul Radyosu'nun birbirinden değerli saz sanatçıları ile birlikte türküleri bir gönül olup anlatmaya çalıştık sizlere. Grup şefimiz bugün Meybala Band'a Zafer Taş'tan eşlik ettiler. Bağlamalarda Ayhan Aydın, Erkan Akalın, Burak Aykaç, kemanede Burhan Elmas, basta Burak Demir, ritim sazda Cemal Kaplan. Sesimizi sizlere en güzel haliyle kıymetli ton masterimiz ve değerli büyüğümüz Süleyman Nazif İlter ulaştırdı. Yayın yapım yardımcım sevgili Ahmet Şenses, programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Adile Kutkaratepe ile Anadolu kültürünün 7 bölge tüm zenginliğiyle sizlere ulaşma gayretindeyiz. Ve şimdi Kars yöremizden bir Ayvaz güzellemesi ve Artvin yöremizden sevilen bir türkümüzle veda edeceğiz. İndim dere ırmağa diyeceğiz. Efendim yolunuz hep güzelliklerle buluşsun. En kalbi sevgilerimizle tekrar buluşuncaya dek Allah'a ısmarladık.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Çukurova'dan sesler. TRT Türkü'de Çukurova'dan sesler programıyla bu haftada sizlerleyiz. Çukurova'dan seslerle Akdeniz ve Toros dağları arasında konumlanmış Çukurova bölgesinin zengin halk müziği kültürünü, kaynak kişileri, sanatçıları ve müzisyenleriyle birlikte yöresel eserleriyle radyolarınıza taşıyoruz. Programı hazırlayan Mert Şahin, teknik yapımda Hamdi Alıcı ve spikeriniz ben Ece Akyüz, sizleri TRT Çukurova Radyosu stüdyolarından selamlıyoruz. Şimdi sözü program yapımcımız Mert Şahin'e ve haftanın konuğuna bırakıyoruz.
1: Sevgili dinleyiciler, Çukurova'dan Sesler programının bu haftaki konuğu Mersin'de yaşayan Türk halk müziği, ses ve saz sanatçısı, müzik eğitmeni Erhan Toprak. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk.
1: Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Kendinizi tanıtabilir misiniz?
2: Tabii ki. 88 Mersin doğumluyum. Aslen Tunceli Ovacık'tayım. 10 yaşından beri bağlama ile ilgileniyorum. Yaklaşık işte bir 25-26 yıl oldu. Profesyonel olarak 2012 yılında bir karma albümle müzik hayatına başladım. O günlerden beri albüm yönetmenliği, albümlere bağlama icracılığı, ses yönüyle de kendi solo ve single albümlerimi yaptım.
1: Evet.
2: Çeşitli yerlerde konser programlarım oluyor. Yaklaşık 10 yıldır da profesyonel anlamda kendi kurmuş olduğum sanat merkezinde eğitmenlik vermekteyim.
1: Size bu yolda başarılar diliyoruz.
2: Teşekkür ederim.
1: İlk olarak sizden hangi eseri dinleyeceğiz?
2: Sözleri Sıtkı Baba'ya, müziği Nesim Çimen'e ait olan Ayrılık Hasreti.
1: Bölgemizin önemli halk şairlerinden biri Aşık Sıtkı Baba'nın sözlerini yazdığı, Nesim Çimen'in müziğini yaptığı bu güzel eseri Erhan Toprak'ın sazı ve sözünden dinliyoruz.

0: Yüreğinize, gönlünüze sağlık Sayın Toprak.
1: Teşekkür ederim.
0: Küçük yaşınızdan beri müzikle iç içesiniz.
1: Evet.
0: Bu serüvenin nasıl başladığını, kimlerden etkilendiğinizi biraz anlatır mısınız?
1: Tabii ki zaten Türk halk müziği dinleyen bir ailenin içindeydim. Babam da kendi çapında bağlama çalardı. Onun almış olduğu albümlerle ilk Muhabbet serisi, Arif Sağ, Muhlis Akarsu, Musa Eroğlu ve Hasret Gültekin'in içinde olduğu albümleri dinleyerek, daha sonra da Erdal Erzincan hayranlığıyla bağlamaya olan ilgim arttı.
0: Kaç yaşındaydınız bağlama çalmaya başladığınızda?
1: Ya evde aslında 7-8 yaşlarında başlamıştım ama eğitime başladığım yaş 10 yaş. 10 yaşında profesyonel eğitim almaya başladım. O günden beri de devam ediyorum.
0: Yakın zamanda yeni bir single çalışmanız oldu.
1: Evet.
0: Şimdi bu single'da yer alan güzel bir eseri dinleyelim mi sizden?
1: Tabii ki. Aşk Yoluna Aşık Said'e ait bir eser, Adana bölgesine ait.
0: Dinliyoruz efendim.

0: bölgemizin pek de duyulmamış bir aşığı, Aşık Sait'e ait güzel bir eser dinledik. Bu tür eserleri gün yüzüne çıkarıyorsunuz.
1: Evet.
0: Profesyonel anlamda müziğe nasıl başladınız?
1: Bağlamayla olan ilişkim biraz daha üst seviyeye geçince artık bu işin profesyonelleşmesi gerektiğini kanaat getirdim. Birçok ustam ve dostum, hocam artık bir şeyler yapmam gerektiğini söylediler. Onlar da heveslendirdiler. Öyle bir atılım yaptım ve ilk 2012 yılında 24 yaşındayken ilk karma

0: Gönlümüzün birer tane eser okuduğu ortak bir çalışma.
1: Daha sonra neler yaptınız?
0: Daha sonra 2015 yılında Erdem isimli solo albümü çıkardım. O süreç arasında birçok albüme bağlama ile eşlik ettim. Erdem'den sonra belli başlı kişilere albüm yönetmenliği, müzik yönetmenliği yaptım. Yine albümlerine bağlamalarla icrada bulundum. Bir süre sonra artık albümlerle birlikte single çalışmaların da olması gerektiği kanaatine vardım. O aralarda single çalışmalar da yaptım. 2022 yılında da Turna isimli ikinci solo albümümü çıkardım.
1: Müziğini sizin yaptığınız eserler de var.
0: Evet, Karacaoğlan'a ait eserlerim var. Söz müziği bana ait olan eserler var. Sözleri işte Genç Abdal'a, Pir Sultan Abdal'a ait olan eserlerim de var. Böyle çalışmalarım devam ediyor.
1: Sohbetimizi yine müzikle aralayalım. Şimdi sizden hangi eseri dinleyeceğiz?
0: Sözleri Karacaoğlan'a, kaynak kişisi Ali Sultan olan Bağlandı Yollarım, Kaldım Çaresiz eseri.
1: Buyurun efendim.

0: Sayın Erhan Toprak, yüreğinize gönlünüze sağlık.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Aynı zamanda bağlama eğitimi veriyorsunuz uzun
1: evet.
0: yıllardır.
1: Evet.
0: Biraz da eğitici yönüyle Erhan Toprak'ı tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki profesyonel olarak yaklaşık 10 yıldır kendi kurmuş olduğum sanat merkezinde eğitimler vermekteyim. Günümüz teknoloji şartlarını da ele alarak artık yüz yüze ve online olarak da eğitimler devam etmekte. Artık bilgiye ve eğitime ulaşmanın sınırı yok. Sınırlar ortadan kalktı. Arif Sağ ve Erdal Erzincan kurs merkezlerinde eğitim almıştım. Oradan aldığım eğitimleri de katarak yeni bir, onların da öncülüğünde bir metot geliştirdim kendime has.
0: Evet.
1: O içinde 14 tekniğin olduğu, tezeneli ve tezenesiz icranın olduğu, yöresel icra tekniklerinin olduğu, ileri seviye bağlama çalım tekniklerinin olduğu bir eğitim seviyesiyle eğitim vermekteyim. Bu işi akademik ve profesyonel düzeyde bakarak eğitimlerimi öyle vermek istiyorum. Hep de öyle oldu. Ticari kaygıdan uzak, tamamıyla eğitime odaklı bir çalışma yürütüyorum. Çünkü bağlamanın bizden sonraki kuşaklara da aktarılması gerektiğini, bizden sonraki kuşakların da bunu çalıp icra etmesi gerektiğine inanıyorum.
0: Akademik çalışmalarınız da var müzik alanında.
1: Evet.
0: Bir yüksek lisans teziniz var. Biraz da bundan bahseder
1: evet.
0: misiniz?
1: Üye olduğum çeşitli meslek grupları vardı. Hem müzik yorumculuğundan dolayı hem de söz ve müzik yazdığımdan dolayı. Ülkemizde de telif hakları ile ilgili pek çalışma olmadığı görüşüne varmıştım. Biraz araştırmalarım sonucunda çok yüzeysel çalışmalar olduğunu düşündüm. Müzik endüstrisinde fikri sanayi hakların ekonomi etkileri isimli bir yüksek lisans tez çalışması yaptım ve yayınladım. Umarım katkısı olur.
0: Evet, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Biraz da katıldığınız önemli etkinliklerden bahseder misiniz?
1: Tabii ki uluslararası ve yurt içinde birçok konserde, yardım gecelerinde, kültürel anlamda taşıyıcılık yaratan etkinliklerde bulundum. Son yaşadığımız depremden sonra deprem yararına etkinliklerimiz de olmuştu depremzedeler için.
0: Evet.
1: Onlara da katıldım. Birçok sosyal sorumluluk projesinde yer alıyorum.
0: Emeklerinize sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Son olarak hangi eseri dinleyeceğiz sizden?
1: Aşık Mahsuni Şerif'e ait Yalanızın Bu Ellerde.
0: Mikrofonda Erhan Toprak.

0: Sayın Erhan Toprak, birbirinden güzel eserler dinledik sizden. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Sağolunuz.
0: Son olarak neler söylemek istersiniz?
1: Davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. TRT çatısı altında bir programa katılmak bizim için bir onurdur. Emeklerinize sağlık. Çok düzgün ve çok güzel bir program yapıyorsunuz. Sizlere de ayrıca teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun efendim. Sevgili dinleyiciler, Çukurova'dan Sesler programının bu bölümünde Türk Halk Müziği ses ve saz sanatçısı, müzik eğitmeni Erhan Toprak'la birlikteydik. Haftaya yeni bir bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Ozan'ın sesinde, sazın telinde can bulan türküleri sizlerle buluşturacağımız gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Celal Bakır'ın söyleyeceği bir Şanlıurfa türküsüyle başlıyoruz. Daracık sokakta yâre kavuştum, yâr aşağı ben yukarı savuştum.

Eda Tüfekçi'nin Ürgüplü Refik Başaran'dan derlediği Nevşehir türküsünü Azize Gürses söylüyor. Şen olasın Ürgüp, dumanın gitmez. Kıratım acemi, konağa tutmaz.

Mehmet Erenler'in Abbas Özden derlediği Tokat türküsüyle Senem Akdemir sizlerle. Değmen benim gamlı yaslı gönlüme. Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım.

Muzaffer Sarı Sözel'in Galip Bilgili'den derlediği Muğla türküsünü Tuğba Ger'den dinliyoruz. Ferai'dir kızın adı Ferai, Türkmen kızı katarlamış mayayı.

Gece ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, değerli TRT Türkü izleyicileri ve stüdyomuzdaki siz kıymetli konuklar, Türkiye programına hepiniz hoş geldiniz efendim. Şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık.
1: Hoş geldiniz efendim.
0: Selma Hanım'ın ceketini beğendiniz mi? Benim gözlerimde bir uzak sorunu vardı şimdiye kadar ama bugün itibariyle düzeldi. Artık net görüyorum her şeyi. Selma'nın ceketinin renginden dolayı düzeldi.
1: Ben zaten bugün merak ediyordum neye takılacaksın diye cekete takıldım.
0: Bir şeye takılmıyorum. Program için gayet özen gösterdiğini farkındayım.
1: Tabii ki elbette her zaman.
0: Benim senin gibi değil. Lacivert, siyah, gri 3 tane takım elbisem var. Dönüşümlü olarak gömlekleri ve ceketleri değiştirerek giyiyorum ama senin çok uğraştığın ve özen gösterdiğinin farkındayım. Çok yakışmış hanımefendi. Çok güzel
1: teşekkür
0: olmuşsunuz.
1: Teşekkür ediyorum canım.
0: Tam
1: arkadaşım.
0: Bir türkücü gibi olmuşsunuz. Türkiye bir programının yüzücüsü gibi olmuşsunuz.
1: Çok
0: tebrik
1: teşekkür
0: ederim.
1: Bugün gene çok güzel bir program bizleri bekliyor. Bugün türkülerimize eşlik edecek olan saz sanatçılarımızı istersen tanıtalım. Nefesi Sazlar'da canımız abimiz Ferhat Erdem. Ve Ritim Sazlar'da Cemal Özkızıltaş.
0: Bağlamada bugünkü grup sorumlumuz, orkestra sorumlumuz benim de çok yıllardır çok eski arkadaşım Cemil Kayacı. Sevgili Cemil için yankı istiyoruz. Klasik gitarda Halil Melih Şen. Bas gitarda da sürekli gülen bir arkadaşımız var. Yani bir bas gitarcılar genelde asık suratlı olur ama Özgün sağ olsun hep böyle güzel gülüyor. Özgünler olduğu için de bir alkış alabiliriz sağ olun. Efendim programımızın başında şunu da belirtmek istiyorum ki programımız artık televizyonda yayınlanıyor fakat Ankara Radyosu'nda başlayan bir projeydi. Projenin sahibi ve bu programa bizi dahil eden kıymetli radyo dairesi başkanımız Samet Yaz beyefendi de bugün başkanımızla aramızda. Başkanım hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz başkanım.
0: Ankara Radyosu'nda şekillenip gerçekten bize göre bir klasik oldu artık Türkiye'yi. Ben uzun dönem devam edeceğini düşünüyorum. Ankara Radyosu'nda büyük emeklerle hazırladık. Sonra televizyon, TRT Türk kanalı dahil oldu ve artık televizyonda ve radyoda yayınlanıyor. İlgi ve alakanıza çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben sözü fazla uzatmayayım. Selma Hanım, hep ben açıyorum programı İki Türkiye'de. Bugün bu şansı sana vermek istiyorum.
1: Teşekkür ediyorum canım
0: arkadaşım. Estağfurullah, her zaman.
1: O zaman bir Mahmut Erdal türküsüyle başlayalım. Ardından da yine bir Sivas türküsüne bağlayalım.
0: Tamam, ağzına sağlık. Keyifle dinliyoruz Selma Geçer'i. Sağ olun.

0: de.
1: Ben böyle bir şey görmedim de, bu adam başka bir şey de. Anlatmadı. Ben hiçbir şekilde rahatsız olmam.
0: Bu siyah perçemlerin
1: Davuslar'ın
0: Erzincan Davuslar'ın Türküsü. Evet. Evet. Çok güzel Türk'tür ya. Çok
1: eski. Hanımefendi, burada bir çay var ve hani bizim Anadolu geleneğinde öyle. Bu hani bir kadının zarafetinden dolayı bu çayı senin servis etmen gerekiyordu ama benim sana doldurduğum çaydan hiç yudumlamadım bile Selma'cığım.
0: Bunlara ama
1: gerçekten üzülüyorum.
0: Ama Gürsoy'a da yakışmadım efendim. Ne güzel koydu değil mi?
1: Ben teker teker. Kimse alkışlamıyor demek ki.
0: O bence alkışlıyorlar.
1: Yok. Bence senin çok güzel oldu. Alkışlıyorlar da.
0: Bence çok güzel oldu. Hatırlıyorsan ilk programda bir çayımı doldurmuştun.
1: Bir kere doldurdun, 8 kere ben doldurdum. Yani beni köle mi tuttun buraya Selma'cığım? Biraz da sen doldur çayı. Bir yemek servisi istemiyorum. Basit bir çay dolduracaksın. Onu bile şey yapmıyorsun. Neyse, türkülerin zamanından
0: çalmadım. Çay önemlidir ya, çay güzeldir.
1: Çay güzeldir de sana güzel. Benim
0: ama
1: önünde
0: içemiyorum.
1: Çay var yok.
0: Türkü söyleyince içemiyorum yani. Yetiştiremiyorum.
1: Tamam canım. Ben diğer türkülerimi okurken sen içersin Selma'cığım. Şimdi senden neler dinleyeceğiz Selma Hanım?
0: Ben şimdi bir Ege'ye doğru şöyle biraz sıcaklara doğru gitmek
1: evet,
0: istiyorum.
1: Evet, Ege'lilere de benziyorsun maşallah. Bence de Ege'den türkü okumasa da olmasın zaten.
0: İki tane türkü sürpriz olsun, bunlar anons
1: tamam,
0: etmeyeyim.
1: Peki, sen bilirsin.
0: Hadi bakalım.
1: Tamam.

0: Güzel Ege'ye selam olsun.
1: Selma'cığım, tek kelimeyle mükemmeldi. Ceketin hakkını verdin. Tebrik ederim seni. Yani böyle, neden böyle bir ceket giydiğini şimdi daha iyi anladım
0: şimdi,
1: bu türküyü okunca.
0: Ne alakası var kırmızı?
1: Yani türkü çok enerji doluydu.
0: Ha, ondan.
1: Ceketin de maşallah çok güzel böyle enerji fışkırıyor. O yüzden
0: herhalde
1: bu türkü için giydim bu ceketi diye düşünüyorum.
0: Aynen, evet. Ben Ferhat abiye de teşekkür ediyorum. Sevgili Ferhat Erdem
1: tam
0: abimize.
1: Tam ben söyleyecektim, evet.
0: Bu benim için ilk oldu. Ferhat abiye ilk defa bir türküyü eşlik etmiş oldum. Nefesine sağlık abi.
1: Efendim bu arada Türkiye programının Ankara Radyosu'nda da bir yapım ekibi var. Ben o yapım ekibinde yer alan bu büyük emekçi arkadaşlarımızı, çalışma arkadaşlarımızı da anons etmek istiyorum. Yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterlerimiz, kıymetli ağabeyimiz Ali Taşçıoğlu ve Mutlu Hiç Yılmaz. Stüdyo teknik görevlileri ise Tolga Önbaş ve Osman Ateş bugün. Televizyonda da emeği geçen bütün ekip arkadaşlarımıza, yapımcımıza, yönetmemize, kameraman, ışık servisi, yayında emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Ankara Radyosu ekibimizi de çünkü başta anons etmemiz gerekiyordu. Her seferinde böyle arkadaşlarımız çok sağ olsunlar. Bizi sevdikleri için hiçbir sitem etmiyorlar ama ben her seferinde diyorum ki neden başta söylemedik diye. Şimdi Sivas'tan bir türkümüz var. Bağdı sabaha selam selam söyle o yare. Rahmetli Yıldıray Çınar Üstad'ın ülkemizde tanıttığı, sevdirdiği güzel bir halk türküsüdür. Buna bağlı olarak yine Sivas'tan Muzaffer Şahin'den alınan bir türküyü birbirine bağlayacağım. Gitme durnam gitme yollar Irak'tır. Teşekkürler. Yes.

0: Ağzına sağlık. Güzel.
1: Teşekkür ederim Selma'cığım. İki tanesi Vaz türküsüydü.
0: Sanıyorum buradan. İzzet Altınmeş'i okurdu değil mi bu ikinci türküyü?
1: Yani bu türküler tabii programımızda repertuar yaparken ona çok dikkat ediyoruz. Hem örtüşmesini, yani ikisi Vaz türküsü ama ikisi de bilinen ve dinleyicilerin sıkılmayacağı ve eşlik edeceği türküleri ben, sen de öyle, seçerken onlara özen gösteriyorum. Bu türküde tabii yani Türkiye'nin hangi iline gitsen, mırıldansan mutlaka eşlik edecek birileri çıkar olur. Bence doğrusu da bu. Mutlaka TRT repertuarında çok fazla türkü var. Hepsini yurttan seslerde geçiyoruz ama radyoda ve televizyonda hele ki izleyici karşısında olduğunda, yani dinleyenlerin ve izleyicilerin de eşlik edebileceği ve bildikleri eserleri okumak bence hem evet, o işi de sevimli hale getiriyor. İzleyiciyi de enerjisini de almak güzel bir şey bence.
0: Evet, çok güzel okudun gene.
1: Senin tabii böyle şeylere ihtiyacın yok. Ceketin yetiyor zaten. Yani hiç benim gibi bu kadar çaba sarf etmene gerek yok. Bir ceketle bütün ilgiyi üzerinize çekiyorsunuz evet, hanımefendi.
0: Bunun bir de yeşili var. Bir dahaki programda
1: yeşili. Yeşilin de evet, öbürünü de giy mutlaka. Çünkü yakında da bir sıkıntım var. Uzağa çözdün. Yakın, gözümdeki yakın problemini de yeşille çözersek kardeşime minnettar olurum.
0: Evet canım arkadaşım. Şimdi ben bir Konya'ya doğru gideceğim. Konya türkülerini biliyorsun, çok seviyorum.
1: Selma'cığım,
0: neden?
1: Sen bu kadar gezmezdin yani. Sivas okudun, sonra Ege'ye gittin, oradan Konya'ya gittin. Allah yardımcı olsun. Bugün bayağı yorduk
0: şimdi
1: seni.
0: Şimdi efendim
1: yani,
0: benim rahmet tanıyorum buradan. Bircan Pulukçuoğlu hocamız.

0: tabii derslerine gittiğimizde Ferhat abi de bilir, Konya türkülerine çok önem veriyordu. Neredeyse kafama vura vura Konya türküleri çalıştırdı. Ama tabii ben memleketim Kars, yani biraz kültür olarak uzak bir kültür var. Ama bir Konya türküsü duyduğumda bir Can Pulukçu hocam aklıma geliyor ve onu burada anmak istiyorum.
1: Tabii.
0: Bu türkü de öyle. Diğer tabii gezdim Karaman'ı gördüm Konya'yı gibi, işte Lingabak gibi türküler, yani icrası zor türküler. Bu türkü de öyle. Ermeni'nin kekikleri ötüyor diyeceğiz. Ermeni'ye selam olsun, Konya'ya, Ermeni'ye, Karaman'a selam olsun diyoruz. Bakalım, aa, kaşıklar da var. Çok güzel.
1: Yani dediğim gibi Selma'cığım, ben bugün bayağı çalıştım senin icralarını eşlik etmek için. İnşallah bir gün senden de bu tarz gayretler görürüm.
0: İnşallah canım arkadaşım, inşallah. Haydi bakalım. Haydi lan.

0: Teşekkürler.
1: Ağzına sağlık.
0: Konyalı mı var sanki misafirlerimizin içinde, değil mi? Ama ne güzel oynadınız. Küçük kardeşimiz. Ay canım benim, ayağına sağlık. Konya türküleri de böyle fıkır fıkır.
1: Hem icrası zor hem
0: ya,
1: de tabii.
0: Hiçbir tane ağır türkü, yani birkaç tane var ama hepsi böyle kaşık havası tabii.
1: Ne geneli. Güzel, keyiflerine göre böyle eğlenmişler. Yani bu da lazım demek ki. Çok tabii ki efkar güzel. Da lazım. Üzülenmek de gerekiyor. Türklerde bunu çok görüyoruz ama yeri geldiğinde de bu tarz eserlerin de kullanıldığı birçok bölge var. Silifke'de biliyorsun çok hareketlidir.
0: Silifke'de öyle aynen.
1: Tekke bölgesi Ferhat abilerin orada gene kendi içinde bir sürü şey barındırmasına rağmen onlar da dertlerini bu şekilde bir tık hareketli anlatıyorlar. Bu Konya Türkleri de böyle ama mükemmel bir icraydı Selma'cığım. Tebrik
0: teşekkür
1: ediyorum.
0: Ederim.
1: Çok güzeldi. Ağzına sağlık.
0: Biz vaktinde tabii ki biz Allah rahmet eylesin Ahmet Özdemir'le biz bir programda denk düşmüştük.
1: Konyalı.
0: Konyalı tabii, Ahmet biliyorum. Özdemir. O icra etmişti yanımızda. Tabii onlar kadar okuyamıyoruz tabii ki bir Konyalı kadar ama biz de notaya bağlı olarak bu şekilde icra ediyoruz.
1: Evet. Ya radyo sanatçılarında tabii bizim en büyük şansımız biz eski ustaların birçoğuyla çalıştık. Özellikle bizim kuşak. Yani şimdi en son giren arkadaşlarımız tabii yetişemediler ama ya bir Özel Gönlüm'le, ondan sonra Ali Ekber Çiçek'le, Turan Engin'le aynı sahnede türkü okumak gerçekten bizim için meslek hayatımızın en büyük kazançları. Mehmet Özbek'le bir arada olmak, elbette. Hocanın yanında türkü seslendirmek ki Türkiye programını biliyorsun radyoda yayınlandığı dönemde de şimdi de Mehmet Özbek yakından takip ediyor ve birçok kez telefon, ben meslek hayatım boyunca yaklaşık 94'ten bu tarafa Ankara Radyosu'nda Gençlik Korosu'na 94 yılına girmiştim. İşte 32 yıl olmuş. Özbek Hoca'dan şimdiye kadar hiç telefon almamıştım ama Türkiye programıyla alakalı hem radyodaki yayın sonrası hem de televizyondaki yayın sonrası.
0: Evet, televizyon yayın
1: seni
0: sonrası
1: de galiba
0: aramıştı. Gece 12.30-1'e geliyordu aynen, evet.
1: Evet, hoca çok
0: aramıştı.
1: Beğenmişti. Evet. Böyle bir projeyi hani özledi ekran gibi bir şeyler söyledi. Çok rahat görünüyorsunuz. Sanki bir ev muhabbeti gibi. Bir de çay var dedi. Eşimle dinlemeye doyamıyorum dedi. Mehmet Özbey'in tabii görüşleri bizim için çok kıymetli. Halk müziğinde usta çırak ilişkisi olması ve bunu sürdürebileceğimiz kadar götürmemiz, bu da önemli. Çünkü biz abilerimizden, büyüklerimizden burada radyonun kendi içerisinde davranış disiplininin dışında bir de müzik disiplinini de öğrendik. Türkiye radyolarının zaten boş yere okul diye bahsetmiyorlar. Gerçekten Ankara Radyosu, İslam Radyosu, Türkiye Radyoları bir okul. Biz de bu okulda yıllar yılı bir şeyler öğrendik. Hala öğreniyoruz çünkü sonu yok. Halk müziği dünyanın en büyük bir müzik kültürü var Türkiye'de. Çünkü bizde ilçelerde ve şehirlerde bile, yan yana iki ilçede bile müzik yapısı değişebiliyor. Evet. Dolayısıyla çok zengin olduğu için işimizin de çok devam edeceğini düşünüyorum. Şimdi bakıyorsun bana öyle telaşlı Selma'cığım. Galiba
0: türkü.
1: Ben türkü okuyacağım değil mi? İki tane türkü seslendirdim o zaman. Mardin'den iki türkü seçtim. İkisinin de kaynak kişisi Ömer Önderoğlu. Aramızda da gene Hamoy diye bir Türkiye'deki ilk amatör halk müziği topluluklarından bir tanesi Şevket, evet. Kağıtçı abim, akrabam o aramızda. O toplulukta yıllarca hizmet etmiş Ömer Önderoğlu var. TRT repertuarında da o kaynak kişilik
0: Mardinli
1: etmiş.
0: Mardinli galiba.
1: Evet, Ömer abi evet. Mardinli ve ut çalar okur. Çok da severim sevgili Ömer Önderoğlu abimizi. Buradan sağlıklar diliyorum. Abimize ait iki eser var. Şu gelen kimin gülü ve bir ay doğdu karşıdan. Önce Dalal'ı okuyacağım, sonra da

0: Teşekkürler efendim. Evet Selma'cığım, Mardin Türklerini de beğendin mi? Güzel miydi?
1: Çok güzel, çok. Ben Mardin'i biliyorsun, çok seviyorum.
0: Evet.
1: Mardin'e de birkaç kez gittim tabii gezmeye. Sanıyorum bir konser olacaktı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun. O iptal oldu. Çok üzülmüştüm.
0: Mardin için mi?
1: Mardin'de olacaktı vaktinde. O zaman 2002 miydi? 2003 falan.
0: Çok eski ha.
1: Halkalı Şeker programı vardı anladım. Biliyorsun. Yani o biliyorum. Zaman üzülmüştüm.
0: Ben o programa gitmiştim aslında ama o program müsahibinde çekilmişti. Hı-hı. Ben Mardin programına ben gitmiştim Halkalı Şeker'de ama galiba sen gelemediğin için üzülmüş olabilir misin? Yerine ben gitmişim herhalde Selma'cığım.
1: Bak o zamandan beri ayağımı kaydırıyor musun?
0: Böyle bir şey olmuş, evet evet. Selma'cığım, kapanış anonsumuzu sen yapmak ister misin? Dilersen, çünkü programımızın sonuna doğru yaklaştık. Evet. Hem orkestra arkadaşlarımızı hem yayın ekibimizi dilersen.
1: Efendim, bir dahaki programda buluşmak dileğiyle diyelim. Türkülerle, güzel türkülerle, yeni türkülerle, taze türkülerle.
0: Evet.
1: Canım arkadaşım Gürsoy Babaoğlu ile birlikte.
0: Sağ olasın.
1: Çok teşekkür ederiz. Stüdyomuza renk kattınız, değer verdiniz.
0: Ayaklarınıza sağlık.
1: Ayaklarınıza sağlık. Sağ bizim bugün türkülerimize eşlik eden saz üstadlarımızı tekrar anons etmek
0: tabii
1: istiyorum. Nefesli Sazlar'da Ferhat Erdem. Evet, ritim sazlarda Cemal Özkızıltaş.
0: Bağlamada bugün orkestra sorumlumuz Cemil Kayacı'ydı. Klasik gitarda sevgili arkadaşımız Halil Melih Şen arkadaşımız aramızdaydı. Bas gitarda da hala gülen bir arkadaşımız var. Özgün Eroğlu için yak istiyoruz. Sağ olun. Elazığ'dan bir türkümüz var galiba, değil mi?
1: Evet, onunla Elazığ'a bugün final türkümüzde.
0: Selma'cığım, gene yapımcımızı ben anons etmek istiyorum. Çünkü gerçekten Türkiye programında çok büyük emekler var. Ankara Radyosu'ndan da yapımcımız Mehmet Taha Arıkan'a, ton maisterimiz Ali Taşçıoğlu, Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve Osman Ateş'e tekrar emekleri için teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür
0: çok sağ
1: ediyoruz. Emeklerinize sağlık. O zaman
0: Elazığ'dan
1: Elazığ'a doğru gidelim
0: var.
1: Efendim.
0: Vasfi Akyol'dan alınan bir Elazığ türküsü. Meteristen ineydim, güldüm, gülüm, gülüm, gülüm, gülüm, gülüm, gülüm, hareketli güzel bir
1: sevgiyle
0: Elazığ
1: kalın, türküyle kalın efendim.